güney saçlarının muzur ile yıkadım. Yüreğimde sevdasını sığdıramadım ve cemresinde ısındığım sevgiliyi.

gelince vakti, o gün enince fark bile kapanır, sevaplarının bir faydası var mı? Meçhul onları saldım ben, geçti o faslı.

Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357

0: 34 34 357 34 34.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil, açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
9: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
8: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
9: Telefon 0540 014 çift 033.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
14: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
15: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
16: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
17: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
18: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesaj

Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
2: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 033.
4: Güney Akdeniz seyahatte yolculuklarınız daha konforlu, daha güvenli. Anamur, Alanya ve Antalya güzergahında gerçekleşen yolculuklarda yolculuğun keyfini Güney Akdeniz seyahat ayrıcalığıyla yaşayın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
8: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin tarımsal ve kültürel değerlerini korumak, yerel ürünleri markalaştırmak ve üreticilerin ekonomik anlamda kazancını artırmak amacıyla coğrafi işaret çalışmalarını sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Mersin'in 13 ilçesinde yapılan çalışmalarda kente özgü olan ve yıllardır üretilen ürünler belirlenerek Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil süreçleri yürütülüyor. Gülnar kuş üzümü ve kan portakalı Mersin'in tescilli ürünleri olurken Bozyazı Gölevezi, Mersin siyah inciri, leklek fasulyesi, püromerli nergizi ve gravga eriği için ise ilgili üniversite ve enstitülerde analiz çalışmaları sürdürülüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı kent genelinde ticari taksilere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 2026 yılı Ağustos ayı itibariyle 810 ticari taksinin denetlendiği çalışmalarda eksik ve kusuru bulunan 280 araca cezai işlem uygulandı. Denetimlerde hem vatandaşların güvenli ve kaliteli ulaşım hizmeti alması hem de ticari taksi sektöründe haksız rekabetin önüne geçilmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kadınlara sunduğu destekler 60 yaşındaki Meryem Önder'in hayatında yeni bir sayfa açtı. Yaklaşık 7 yıl önce Büyükşehir'in üretici kadın standlarında badem ezmesi satarak ticaret yolculuğuna başlayan Önder, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan aldığı yönlendirmelerle ürün yelpazesini genişleterek kendi işletmesini kurdu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasında faaliyet gösteren Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, iş dünyasının farklı paydaşlarını bir araya getiren eğitim ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen Dijital Liderler Geliyor projesinin 3. ayağı Sen Lider Misin başlıklı atölyede liderlik kavramı, dijitalleşen dünyada liderliğin değişen rolü ve günümüz iş yaşamında ihtiyaç duyulan liderlik yaklaşımları ele alındı. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.

ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
7: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite. Hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle, mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
11: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, G20 İnovasyon Bakanları toplantısının ardından Türkiye'nin yapay zeka hedeflerini ve yatırım ekosistemini anlattı. Kacır, 2 yıl içinde 5 milyon vatandaşa yapay zeka eğitimi verileceğini, 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneliyle 10 bin yapay zeka uzmanı yetiştirileceğini bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sanal medyada yer alan paylaşımlarındaki ifadeleri nedeniyle feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen ve kent lokantalarından sorumlu şube müdürünün de aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Girne'de yaşanan gemi faciası kapsamında yürütülen soruşturmada tutuklanan 9 şüphelinin tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı. Alınan ifadelerde ikinci kaptan birinci kaptana sefere çıkmamayı tavsiye ettiğini ancak birinci kaptanın sefere çıkmaya karar verdiğini söyledi. Silivri açıklarında iki geminin çarpışmasıyla ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı iki Türk bayraklı ticari geminin çarpıştığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Alsu adlı gemideki 9 denizci gözaltına alındı. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ait enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon Ağustos ayında %1,84 arttı. Yıllık bazda %31,51 oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinesinde faaliyet gösteren Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de Dijital Liderler Geliyor projesinin 3. ayağı kapsamında Sen Lider Misin? Başlıklı atölye düzenlendi. İş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin katıldığı programda günümüz iş yaşamında ihtiyaç duyulan liderlik yaklaşımları değerlendirildi. Tarsus Belediyesi kırsal mahallelerde ulaşımı kolaylaştırmak için yol bakım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Kaklıktaşı Mahallesi'nde 1500 metrelik alanda reglaj ve tesviye yapılırken Çamalan Mahallesi'nde 350 metrelik bölümde malzemeli yol bakımı, 900 metrelik alandaysa reglaj ve tesviye çalışması gerçekleştirildi. Mersin Adliyesi'nde yargı hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve erişilebilir şekilde sunulmasına katkı sağlamak amacıyla oluşturulan Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosu hizmete alındı. Açılışın ardından büroda ilk dilekçe kabulü

0: olarak yargı hizmetlerinin etkinliği bürosu fiilen hizmet vermeye başladı. Yeni Parti Akdeniz İlçe Başkanlığı'nda görev dağılımı yapıldı. Mehmet Güner Başkanlığı'ndaki yönetimde Bülent Yorulmaz Sekreter, Gökhan Biber Sayman, Filiz Mümtaz Bilişim Sorumlusu, Devrim Arslan ise Eğitim Sekreteri oldu. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'yla Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 2026 LGS ve YKS Başarı Ödül Töreni'nde LGS'de 500 tam puan alan 400 öğrenciyle YKS'de Türkiye genelinde ilk 100'e giren 5 öğrenci ödüllendirildi. Öğrencilere başarı plaketleri takdim edildi. Sahil güvenlik ekiplerinin takibe aldığı Mersin açıklarındaki botta ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı tespit edildi. Şüpheli Antalya'nın Demre ilçesinde yakalandı. Yakalanan şahıs sınır dışı işlemleri için Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi. Türkiye Basketbol Ligi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Mersin Spor Kulübü MSK Ankara'da oynadığı hazırlık karşılaşmasında TED Ankara Kolejlilerle karşı karşıya geldi. MSK rakibini 77-65 mağlup etti.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar.

bir boşluk içindeyim, kayboluyorum. Kendime çıkacak bir yol arıyorum, bir boşluk içindeyim.

0: reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: SML Restorant ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Yeni dönem başlar, eyvah, yine telaş başlar.
6: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda

0: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
1: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
0: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 033.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Işık.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
9: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
8: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
9: Telefon 0540 014 çift 033.
10: SML Restorant ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
10: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
10: SML Restorant ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin

0: zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç, tazeliğin yönü belli.
3: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin tarımsal ve kültürel değerlerini korumak, yerel ürünleri markalaştırmak ve üreticilerin ekonomik anlamda kazancını artırmak amacıyla coğrafi işaret çalışmalarını sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Mersin'in 13 ilçesinde yapılan çalışmalarda kente özgü olan ve yıllardır üretilen ürünler belirlenerek Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil süreçleri yürütülüyor. Gülnar kuş üzümü ve kan portakalı Mersin'in tescilli ürünleri olurken Bozyazı Gölevezi, Mersin siyah inciri, leklek fasulyesi, püromerli nergizi ve gravga eriği için ise ilgili üniversite ve enstitülerde analiz çalışmaları sürdürülüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı kent genelinde ticari taksilere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 2026 yılı Ağustos ayı itibariyle 810 ticari taksinin denetlendiği çalışmalarda eksik ve kusuru bulunan 280 araca cezai işlem uygulandı. Denetimlerde hem vatandaşların güvenli ve kaliteli ulaşım hizmeti alması hem de ticari taksi sektöründe haksız rekabetin önüne geçilmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kadınlara sunduğu destekler 60 yaşındaki Meryem Önder'in hayatında yeni bir sayfa açtı. Yaklaşık 7 yıl önce

0: Önce Büyükşehir'in üretici kadın standlarında badem ezmesi satarak ticaret yolculuğuna başlayan Önder, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan aldığı yönlendirmelerle ürün yelpazesini genişleterek kendi işletmesini kurdu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasında faaliyet gösteren Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, iş dünyasının farklı paydaşlarını bir araya getiren eğitim ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen Dijital Liderler Geliyor projesinin 3. ayağı Sen Lider Misin başlıklı atölyede liderlik kavramı, dijitalleşen dünyada liderliğin değişen rolü ve günümüz iş yaşamında ihtiyaç duyulan liderlik yaklaşımları ele alındı. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtı.
2: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.

0: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
1: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
0: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 033.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Yeni dönem başlar, eyvah, yine telaş başlar.
7: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Efendim merhaba, günaydın. Gündemde öne çıkan konular neler? Sizlere onları aktaracağız, bilgileri aktaracağız. Son saatlerde, son dakikalarda gelişen durumları da sizlere aktaracağız. Bir son dakika gelişmesi, son saatlerde yaşanan, daha doğrusu son saatte yaşanan önemli bir gelişmeyle başlayalım. Mersin Limanı'nda alarm verildi efendim. Kimyasal sızıntı alarmı verildi Mersin Limanı'nda. İddia şu ki Mersin Limanı'nda bir konteynerden kimyasal sızıntı oldu. Sıvı sızıntısı mı, gaz sızıntısı mı? Henüz bu yönde bir bilgi yok. Önce bir haberimizi izleyelim, sonrasında diğer ayrıntılara geçeceğiz.
1: Mersin Limanı'nda kimyasal madde içinde bulunan bir konteynerin delinmesi sonucu sızıntı olduğu iddia edilirken bölgeye sevk edilen ambulanslarla çok sayıda çalışanın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
2: Vallahi bu 5. ambulans geldi abi. Sürekli ambulans geliyor.

0: herkes dışarıda tahliye ediyorlar limanı. Ne kadar şoför varsa hepsini dışarı yaptılar.
1: Alınan bilgiye göre Mersin Limanı'nda bir konteynerin delinmesi sonucu gaz sızıntısı meydana geldi. İddiaya göre yaşanan sızıntı nedeniyle limandaki operasyonlar geçici olarak durduruldu. Çalışanlar tedbir amacıyla liman sahasının dışına çıkarıldı.
0: Yani limana gelecek olan kişiler gelmesin ya.
1: Gazdan etkilendiği öne sürülen çok sayıda çalışan için bölgeye ambulanslar sevk edildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ilgili kurum ekiplerinin de gönderildiği öğrenildi. Sağlık ekiplerinin bazı kişileri çevredeki hastanelere sevk ettiği bildirildi. Öte yandan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
2: Ben buradayız da bilmiyorum nasıl olacak bilmiyorum da. Yani saat 7'den beri buradayız. Hayır, bilgi verilmedi. Valla kimyasal madde mi düşürmüşler, artık konteyner mi devrilmiş bilmiyorum. Belli bir şey değil lan.
3: Efendim şimdi tabii olayla ilgili olarak yetkili makamların bir açıklama yapması bekleniyor. Tekrar edecek olursak, iddiaya göre Mersin Limanı'nda yükleme ya da boşaltma sırasında bir konteynerden kimyasal madde sızıntısı olduğu belirlendi. Tabii gaz sızıntısı mı yoksa sıvı kimyasal sızıntısı mı, bu konuda da henüz herhangi bir bilgi yok. Yine iddiaya göre o bölümde çalışanların tamamı dışarıya çıkartıldı ve bununla birlikte çok sayıda deniliyor ama şu anda ilgili yetkili kişiler ne liman başkanlığından ne MIP yetkililerinden ne de konuyla ilgili kamu görevlilerinden şu ana kadar herhangi bir açıklama gelmedi. Hastanelere kaldırılan işçiler olduğu belirtiliyor. Kaç işçi hastaneye kaldırıldı? Kaçı bu kimyasal sızıntıdan etkilendi? Bununla ilgili de tabii ilerleyen dakikalarda ya da saatlerde ilgili kişilerin bir açıklama yapması bekleniyor. O bölgeye en yakın hastane Toros Devlet Hastanesi. Toros Devlet Hastanesi ile birlikte şehir hastanesine ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne de bazı çalışanların, gazdan etkilenen bazı çalışanların kaldırıldığı da iddia ediliyor değerli seyirciler. Tabii limana yine bir iddia var ki limanda bütün işlerin durdurulduğu yönünde bir iddia var. Bununla birlikte limana giriş çıkışların da yasaklandığı ve o olayın, gaz sızıntısı olayının yaşandığı bölgeye yakın olan o bölgedeki ve o bölgeye yakın bütün çalışanların dışarıya çıkartıldığı iddiası da var. Şu anda da tabii limanda yine iddia o ki bütün işlemler durdurulmuş durumda. Özel ekipler o bölgeye gitmiş durumda ve AFAD ve diğer ilgili ekipler bölgeye gitti. O bölgede tabii özel korumalı kıyafetlerle birlikte müdahalesini ekipler devam ettiriyor. Yine gazdan etkilenen işçiler de yine özel kıyafetli çalışanlar tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar, tedavi altına alındılar. Böyle bir gelişme var Mersin Limanı'nda. Umut ediyoruz ki bu bir felakete dönüşmesin, ciddi bir durum olmasın, bir can kaybı ve ciddi bir yaralanma olmasın, bunu ümit ediyoruz. Tabii Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri de bölgeye ulaşmış durumda. Konuya müdahalede bulunabilecek ekipler, bununla birlikte AFAD, bununla birlikte Mersin Liman Başkanlığı'na bağlı MIP'ye, Uluslararası Mersin Limanı'na bağlı bu konuda eğitimli olan ekipler de bölgede müdahalesini devam ettiriyorlar. Umut ediyoruz ki çok daha konusunda uzman ekiplerin müdahalesini gerektirecek ciddi bir durum olmasın. Eğer çok daha uzman ekiplerin müdahalesini gerektirecek bir durum olacak olursa tabii bu ekipler büyük ihtimalle

0: belki Mersin'de vardır, yoksa belki Adana'dan, belki İstanbul'dan ya da Ankara'dan belki bölgeye gönderilebilir. Belki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin bulunduğu alanda da yine bu konuda eğitimli ekipler var. Belki onların bir desteği istenebilir. İstiyoruz ki çok daha uzman ekiplerin bölgeye gelmesini gerektirecek önemli bir gelişme olmasın, önemli bir durum, önemli bir kaza, önemli bir olay olmasın. Bunu temenni ediyoruz. Tekrar edelim, Mersin limanında yükleme ya da boşaltma sırasında fark edildi. Bir konteynerden kimyasal madde sızıntısı var. Gaz sızıntısı mı, yoksa bir sıvı sızıntısı mı ya da katı bir kimyasal madde sızıntısı mı? Bu konuda henüz herhangi bir açıklama yok. Bazı işçilerin hastaneye kaldırıldığı yönünde bilgi var. Kaç işçi hastaneye kaldırıldı? En yakın hastane Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçiler var. Şehir Hastanesi'ne, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan işçiler var. Ne kadar işçi kaldırıldı hastaneye, tedavi altına alındı bu kimyasal sızıntıdan etkilenerek? Buna yönelik de herhangi bir bilgi şu anda yok. Yetkili makamların açıklama yapması bekleniyor. Tabii olayın farkına varıldığı andan itibaren AFAD, bununla birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda Liman Başkanlığı, aynı zamanda MIP'nin bu konuda eğitimli özel ekipleri olaya müdahale etmeye başladılar. Müdahale şu anda devam ediyor. Umut ediyoruz ki bir felaket boyutuna ulaşabilecek bir durum olmasın efendim. Bunu temenni ediyoruz. Tabii konu takibimizde. Bu konuya yönelik de ilerleyen dakikalarda ya da saatlerde sizlere herhangi bir gelişme olduğunda aktaracağız. Tabii büyük ihtimalle ki hemen Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya müdahil olarak bir soruşturma hazırlığı içerisindedir. Muhakkak bu yaşanan durumla ilgili bir soruşturma başlatılacaktır. Tabii yine ilerleyen dakikalarda ki program içerisinde bilgiler gelirse sizlere aktaracağız. Mersin Savcılığından da veya Mersin Valiliğinden veya diğer ilgili kurumlardan gelebilecek herhangi bir açıklamayı da program içerisinde sizlere aktaracağız efendim. Umut ediyoruz, temennimiz o yönde bir felaket boyutuna ulaşmasın Mersin Limanı'ndaki bu durum. Çünkü son bir haftalık süreç içerisinde felaketler yaşadık değerli seyirciler. Bu felaketler tabii ilk önce Akdeniz'de yaşanan bir feribot felaketi var. Girne'den yola çıkıp Türkiye'ye, Mersin'e, Taşucu'na doğru yol alan bir feribot battı. Bu feribot Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bağlı bir firmanın feribotu. Ve tabii o firmada, o kazada can kayıplarımız oldu. Kazanın yaşandığı gün ve anlarda 8 can kaybımız vardı. 20 kaybımız kayıp vardı. Şimdi tabii kayıpları arama çalışması devam ediyordu. Hala da devam ediyor. Türkiye'den o bölgeye giden özel ekipler denizin 514 metre altına, tabanına batan o feribotta özel gelişmiş teknolojik araçlarla, robotlarla çalışmalarını başlatmışlardı. Çalışmalar hala devam ediyor. Dün gelen bilgiler doğrultusunda bir cansız kayıpla, 20 kayıptan bir cansız bedene ulaşıldı. Geminin deniz tabanındaki yakınlarında ve o cansız beden çıkartıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hastaneye kaldırıldı. Hastanede kimlik tespiti gerçekleştiriliyor. Bununla birlikte tabii kayıp sayısı 19'a düştü. Ve hayatını kaybeden kişi sayısı da 9'a çıktı. Ama bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi var. Ve vefat eden, hayatını kaybeden o feribotta, Akdeniz'de batan, Girne açıklarında batan feribotta hayatını kaybeden kişi sayısı da 10'a yükselmiş durumda. 18 kayıp da şu anda hala bölgede havadan, helikopterlerle, dronlarla, İHA'larla, deniz tabanında dalgıçlarla, özel robotlarla aranıyor değerli seyirciler. Bölgede de yine deniz yüzeyinde sahil güvenlik ekipleri ve diğer ekipler tarafından da arama çalışmaları devam ediyor. Sonrasında tabii bir felaket daha yaşadık biz. İstanbul'da iki gemi çarpıştı, iki gemimiz çarpıştı. Türk bayraklı Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında ve orada da 10 denizcimizden hala haber alınamıyor. Batan bir kuru yük gemisindeki 10 denizci de aranıyor. Hala onlardan da herhangi bir haber yok. İşte bu üzücü olayları yaşarken umut ediyoruz ki Mersin'de yaşanan bu durum da böylesine bir felakete dönüşmesin efendim. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhuriyeti'ne gitti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz. Ve yaşanan bu feribot kazasıyla, feribot olayıyla ilgili olarak incelemelerde bulundu, bilgiler aldı. Sonrasında da kendisi bir basın toplantısı düzenledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aziz Sayın Üstel'le bir basın toplantısı düzenledi. Bu basın toplantısında önce Sayın Başbakan Üstel konuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı ve bu durumla ilgili son bilgiler aktardı. Neler verdi bakalım efendim.
1: Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, değerli basın mensupları, değerli halkımız, bugün Kıbrıs Türk halkının yaşadığı en büyük ve en acı deniz felaketinden birinin hemen ertesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ülkemize gelerek acımızı ve dayanışmamızı paylaşmıştır. Bu noktada Marmara Denizi'nde meydana gelen gemi kazasından dolayı anavatan Türkiye'ye ve Türk milletine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah hem burada hem de oradaki kayıplara en kısa sürede ulaşır ve yaşadığımız felaketlerin yaralarını en kısa sürede sayarız. Değerli basın mensupları, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, devam eden arama kurtarma çalışmaları ve yürütülen süreçleri tüm ayrıntıları ile ele aldık. Kayıp yakınlarımızla bir araya geldik. Onları dinledik. Acılarını paylaştık. Bu büyük acıyı yaşayan ailelerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ettik. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın böylesi zor bir günde ülkemize gelmesi, ailelerimizin yanında olması ve acımızı paylaşması bizlere güç vermiştir. Bu ziyaret Kıbrıs Türk halkına yalnız olmadığını bir kez daha hissettirmiştir. Şimdi kendisini uğurlarken bu anlamlı ziyaret vesilesiyle şahsında anavatan Türkiye'nin ilk andan itibaren ortaya koyduğu güçlü dayanışma için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Değerli basın mensupları, böylesine acı günlerde kelimeler yetersiz kalır. Ancak bu zorlu günleri de anavatan Türkiye'nin büyük desteğiyle milletçe birlik ve beraberlik içerisinde aşacağımıza olan inancım tamdır. Böylesi dönemlerde dostluk daha fazla anlam kazanır. Kardeşlik daha fazla anlam kazanır. Dayanışma daha fazla anlam kazanır. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişki tam olarak böylesi bir kardeşliktir. Biz sadece iyi günlerin dostu değiliz. Acıyı da sevinci de paylaşırız. Zor zamanlarda birbirimize omuz veririz. Karşılaştığımız her türlü güçlüğü birlikte göğüs gereriz. Biz kader birliği yapmış iki kardeş devletiz. Yaşadığımız bu büyük deniz faciasında bunu bir kez daha bütün dünyaya açıklığıyla gösterdik. Facianın yaşandığı ilk andan itibaren anavatan Türkiye yanımızda oldu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz kazanın gerçekleştiği ilk andan itibaren bizlerle yakın temas içerisinde oldular. Yaşanan gelişmeleri an ve an takip ettiler. ihtiyaçlarımızı sordular. İhtiyaç duyduğumuz her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin imkanlarını harekete geçirdiler. Bütün süreç boyunca desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemediler. Türkiye Cumhuriyeti tarafından

0: tarafından görevlendirilen çok sayıda hava, deniz ve kara unsuru arama kurtarma çalışmalarımıza güçlü destek verdi. Bu çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre halen devam ediyor ve devam edecektir.
1: Ve bu toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz da bir açıklama yaptı. Sayın Yılmaz neler söyledi? Yaşanan bu felakete yönelik olarak son durum hakkında önemli bilgiler verdi kendisi. Şöyle.
2: Sayın Başbakan, değerli basın mensupları, ne yazık ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bu defa Girne açıklarında yaşanan ve hepimizi derinden sarsan deniz faciasının ardından ortak acımızı paylaşmak, taziyelerimizi sunmak ve dayanışma irademizi göstermek üzere geldik. Geniş bir heyetle geldik. Aramızda Sağlık Bakan Yardımcımız, İçişleri Bakan Yardımcımız, Aile Bakan Yardımcımız, Adalet Bakanlığı'ndan, Ulaştırma Bakanlığı'ndan yetkililerimiz var. Hep birlikte bu ziyareti gerçekleştirdik. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs Türk halkına selamlarını, yaşanan facia dolayısıyla taziye ve başsağlığı dileklerini bir kez daha iletiyorum. Hepimizin başı sağ olsun, tüm milletimizin başı sağ olsun diyorum. Elim hadisenin ilk anlarından başlayarak Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti olarak gelişmeleri yakından takip ettik ve tüm imkanlarımızı seferber ettik. Ben de bu süreçte Sayın Başbakan başta olmak üzere tüm yetkililerle sürekli bir diyalog içinde bulundum. Bugünkü ziyaretimiz kapsamında da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhurman'la bir araya gelerek yaşanan faciaya ve yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmeler yapma imkanı bulduk. İlgili kurumların yetkililerinden arama kurtarma faaliyetlerinin mevcut durumu ve yaşanan elim kazanın aydınlatılmasına yönelik çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi aldık. Kayıp vatandaşlarımızın aileleriyle bir araya gelerek acılarını paylaştık. Beklentilerini ifade ettikleri hususları, önerilerini dinleme imkanı bulduk. Ateş düştüğü yeri yakıyor. En büyük acıyı onlar yaşıyorlar. Hepimizi derinden üzen bu hadisede ben ailelere bir kez daha sabır diliyorum ve her zaman yanlarında olduğumuzu, olacağımızı ifade etmek istiyorum.
3: Haber merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam kazandırır.
5: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
6: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
7: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
8: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
9: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
8: Burada her şey istediğiniz gibi.
7: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
8: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
9: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
10: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakip.

0: Dibimiz anneniz, Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: Haber merkezi devam ediyor.
5: Tıpkı Mersin'de bazı ürünlerdeki üreticilerde olduğu gibi, Adana'da da olduğu gibi, Bursa'da da olduğu gibi, İzmir'de de bazı ürünleri üreten üreticiler ürünlerini satamadılar ve harcamalarından bir kilo bazında örneğin 5 lira harcama yapıyorlarsa onu üretirken kendilerinin ürünlerine 1,5 lira 2 lira gibi fiyat verilerek üretici ürününü satamadı, dalda bıraktı. Özellikle Aydın'da bile incirler toplanmadı. Mersin'de toplanan mut incirleri pazarda 200 TL'ye, 250 TL'ye satıldı. Marketlerde 350 TL'ye satıldı. Şimdi incirin fiyatı biraz düştü. 170 TL'ye satılıyor. Ama Aydın inciri hiç satılamadı. Çünkü bunu alacak olan tüccarlar uygun fiyat vermediler. Üreticinin kar etmesini sağlayacak, hatta harcamasını, girdileri karşılayacak fiyat bile veremediler. İzmir'de de üzüm üreticileri aynı durumla karşılaştı. İşte üreticilerin sorunlarını gündeme getirmek için Sayın Özel'in ziyareti vardı Manisa'da.
6: Üzümün %35'i üretilir. Üzüm üreticisi 3 yıl önce 120 liraya sattığı üzümü, geçen yıl 120 liraya sattığı üzümü, bugün maliyeti 100 liraya gelmiş olan üzümü maalesef piyasada 60 liraya, 67 liraya, 70 liraya üzüm satılıyor. Bu zararına satmak demektir. Üzümün fiyatı geçen senenin yarı fiyatına, yani 40 liraya satılan üzüm 20 liraya satılıyor. Bir an önce Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bir fiyat ilan etmesini, bu fiyatın elbette rekolteye bakacaklar. Geçen seneye göre, geçen sene 200 bin ton, bu sene 300 bin ton gibi hesaplanıyor. Bir de işin kötüsü, geçen seneden 60 bin tonda satılmamış depolarda üzüm var. Öyle olunca bu sefer üreticiyi çok mağdur eden bir tablo ortaya çıktı. Burada sökülen 20 yılda Türkiye'deki bağların 1/4'ü sökülmüş. Türkiye'de üzüm üretimi alan olarak %25 gerilemiş, miktar olarak %37 gerilemiş. Bu bir ihraç ürünü. Burada yetişen çekirdeksiz üzüm maalesef dünya piyasalarında İzmir Sultanisi diye biliniyor. Sultani üzüm tamamı Manisa'da yetişiyor. İzmir borsasından dünya piyasasına işlem gördüğü için öyle anılıyor ve Türkiye'ye çok önemli döviz girdisi sağlıyor. Bu sene eğer bu üreticinin sıkıntısı çözülmez, bu faizle olan krediler geri teperse bu bağlar elden gider. Seneye artık o bağlardan parasını versen de üzüm alamazsın. Bunun için ülke de kaybeder. Bugün Türkiye'deki bütün çiftçilerin kredi borçları var, faiz borçları var. İktidarımıza geldikten sonra

0: Tarım için, çiftçilik yaparken, hayvancılık yaparken, üretim yaparken kullanılmış bütün kredilerin faizlerini bir kereye mahsus sileceğiz. Ana parayı 3 yıla böleceğiz. Hepinize rahat bir nefes aldıracağız. Ayrıca bitmiş, iflas etmiş, kendini çeviremeyen çiftçiler için, köylüler için ya da artık imkanını kaybetmiş, gitmiş, Manisa'da asgari ücretle işe girmiş ama burada toprağı olan, tarımı bilenler için geri dönmek istediklerinde tulumbanın suyu kaçmış ya, o tulumbaya önce bir tas su dökecek ki çıksın, her birisine İkinci şans kredisi vereceğiz. Çiftçilik kabiliyetini kaybetmiş, imkanı kalmamış, iflas etmiş herkese ikinci bir şans vereceğiz. Tarımı canlandırmak için bunu mutlaka yapacağız. Çiftçilerin borçtan kurtarılması, yeni desteklemelerin verilmesi, üretecekleri ürünlere doğru ürüne yönlendiren doğru destekleme programları uygulanması, taban fiyatın uygulanması ve alım garantisi verilerek devlet tarafından üretilen ürünün alım fiyatına ve miktarına garanti verilip gerek ihracatta gerek iç piyasada bu ürünlerin devletin desteğiyle pazarlanmasının sağlanması lazım.
1: Şimdi efendim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İzmir'deydi. Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de tutuklu bulunan eski ve mevcut belediye yöneticilerini cezaevinde ziyaret etti. Tabii cezaevi ziyareti sonrasında da basın mensuplarına bir açıklama yaptı. Sayın Kılıçdaroğlu şunları söyledi.
2: İlk gün mağdur ailelerle bir toplantı gerçekleştirdik. Onların duygularını, acılarını, beklentilerini kamuoyuyla paylaştık. Bugün tutuklu olan arkadaşlarımla görüştüm. Sayın Tunç Soyer, Görkem Duman, Erhan Kılıç, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya. Onları da dinledim. Değerli basın mensupları, buradan yetkililere seslenmek isterim. Eğer bir kişiyi tutukluyorsanız İddianameyi bir an önce yazmanız gerekir. Aradan uzun süre geçmesine karşın iddianamelerin hala yazılmadığını görüyoruz. Bu doğru değil. İnsanları, bilirkişi raporları kendi lehlerine gelmiş olmasına karşın hala iddianame hazır değilse bir sorun var demektir. Dediğim gibi yetkililerden ricamız, eğer gerçekten siz adaleti istiyorsanız, adaleti savunuyorsanız kişiler neyle suçlandıklarını en azından bilmeliler. İddianame yazılmalı, savunmalar yapılmalı ve adalet de gerçekleşmeli. Eğer iddianameler gecikirse, insanlar içeride tutuklu kalırsa adaleti sağlayacağım derken adaletsizliği beslemiş olursunuz. Bu da doğru değil.
1: Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer de Ankara'da Türkiye Belediyeler Birliği'nde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Avrupa Birliği heyetiyle birlikte bir toplantı yaptı ve toplantı sonrasında da Avrupa Hareketlilik Haftası'na yönelik konuştu.
3: Avrupa Hareketlilik Haftası öncesinde Türkiye Belediyeler Birliği ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu işbirliğinde medya lansmanı ve çalıştay düzenlendi. 16-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinliklerin 2026 temaları herkes için hareketlilik ve nesiller arası adalet olarak açıklandı. Programa katılan Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ulaşımın yalnızca altyapı değil, kent yaşamına katılımı sağlayan temel bir kamu hizmeti olduğunu vurguladı.
4: Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası, ülkemizde de oldukça rağbet görmekte ve belediyelerimiz aktif olarak bu kampanyaya katkı sağlamaktadır. Türkiye Belediyeler Birliği olarak 2018 yılından bu yana Avrupa Hareketlilik Haftası'nın ulusal koordinasyonu yürütmekte ve tüm belediyelerimize destek vermekteyiz. Ülke

Her yıl düzenli katılımla Avrupa Hareketlilik Haftası'nın en coşkulu kutlandığı ülkelerden biri olarak öne çıkmaktadır. Bu yılda belediyelerimizin aktif katılımla ve bu kampanyada yer alacaklarına da inancımız tamdır. Avrupa Hareketlilik Haftası her yıl bir tema dahilinde kutlanıyor. Ana tema geçen yıl olduğu gibi

0: hem de gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözeterek planlamamızı hatırlatıyor. Çünkü çocuklarımızın, gençlerimizin, yaş almış vatandaşlarımızın ve engelli bireylerimizin kent yaşamına eşit şekilde katılabilmesi, ulaşım politikalarımızın en temel hedeflerinden biri olmalıdır. Ulaşımı yalnızca bir altyapı meselesi olarak değil, insanların günlük yaşamını kolaylaştıran ve sosyal hayata katılımını güçlendiren temel bir kamu hizmeti olarak değerlendirmekteyiz. Tüm yaş grupları için daha çeşitli, güvenilir, uygun fiyatlı ve erişebilir hareketlik seçenekleri sunmak bizlerin görevidir. Kentlerimizde kimseyi geride bırakmadan, fiziksel veya dijital hiçbir engel oluşturmadan insanlarımıza ulaşım çözümleri sunmayı hedeflemekteyiz. Daha yaşanabilir kentler için ulaşımı insanı merkeze alan bir anlayışla planlamak zorundayız. Bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu da unutmamalı, buna göre hareket etmeliyiz. Bunun yolu da vatandaşı dinlemek, ihtiyacını tespit etmek ve gerekli planlamaları en doğru şekilde yapmaktan geçiyor. Bu noktada Avrupa Hareketlik Haftası belediyeler için bir platform görevi görüyor. Bu çalışmaları vatandaşlarımızla paylaşmak, iyi uygulamaları yaygınlaştırmak ve belediyelerimizin arasında deneyim paylaşımını güçlendirmek açısından önemli bir fırsat sunuyor. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Sayın Büyükelçi'ye ve ekibine, kıymetli belediye başkanlarımıza ve siz değerli katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Sözlerimi noktalarken tüm belediyelerimize ve paydaşlarımıza bu sene icra edecekleri faaliyetler için başarılar diliyorum, saygılar sunuyorum.
1: Efendim, Girne açıklarında yaşanan feribot faciasıyla ilgili yeni bir gelişme var. Son dakika bilgisi. Az önce Sayın Cevdet Yılmaz Kıbrıs ziyaretinde edindiği bilgileri paylaşırken kayıp bir kişinin daha bulunduğunu ve hayatını kaybeden kişi sayısının 10'a yükseldiğini, son bulunan cansız bedenin kimlik tespit çalışmasının devam ettiğini açıklamıştı. Şimdi Kıbrıs kaynaklarından gelen bilgilerde ne yazık ki iki cansız beden daha bulundu ve can kaybı 12'ye yükseldi. Girne açıklarında yaşanan feribot faciasında can kaybı 12'ye yükseldi. Kayıp olarak aranan kişilerden iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve cansız bedenler su yüzüne çıkartıldı. Feribot 514 metre deniz tabanında bulunuyor. Özel robotlarla, özel ekipler Türkiye'den gitti. İncelemelerini, çalışmalarını devam ettiriyorlar. İki cansız beden daha su yüzüne çıkartıldı, hastaneye kaldırıldı. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Bunu da bir son dakika bilgisi olarak aktaralım. Mersin'le devam edelim efendim. Mersin'de Akdeniz ilçesi kaymakamı Sayın Murat Beşikçi, aynı zamanda Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili. Bir buçuk ay öncesinde Sayın Vekil, Sayın Kaymakam göreve geldi ve Akdeniz ilçesini tanımak için de mahalle ziyaretlerini devam ettiriyor. Son olarak dün Karaduvar'daydı. Karaduvar mahallesini gezdi, vatandaşlarla buluştu.
2: Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi Karaduvar mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
3: Bugün Akdeniz ilçemizde yeni başladık göreve. Çocuklarımızın bizden bir isteği var mı? He? Ama benim çocuklarımızdan bir isteğim var. İsteyebilir miyim? He? Ne istesem sizden? Sizden isteyeceğim en güzel şey ne? Okuyun, çalışın, sorumluluklarınızı yerinize getirin. Önce kendinize ve ailenize, sonra vatanınıza, milletinize hayırlı evlatlar olun. Tamam mı? Çok çalış. Söz mü?
4: Evet.
3: Hadi, hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Nasılsınız hanımlar?
5: Süperiz. Çok iyisiniz. Daha iyi olduk.
3: Oturun, oturun. Rahatsız olmayın.
6: Hepinizi çok seviyoruz. Sizlerin duası bizler için en kıymetli.

0: şey, büyüklerimizsiniz sizler. Bizler sizlerin evladıyız. Devletimiz bizleri buraya göndermiş. Hemşerilerimize, insanımıza hizmet edebilmek, hayatlarına güzellik katabilmek, sorunlarını bir nebze de olsa çözebilmek adına. Ben de yeni başladım. Biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Allah razı olsun. Böyle bir buçuk ayı geride bıraktık. İnşallah şehrimizi karış karış geziyoruz. Her gün bir yerdeyiz. Her hafta birkaç yerdeyiz. Çünkü gezmeden, görmeden, tanımadan mümkün değil ve her gittiğimiz yerde böyle çok büyük bir muhabbetle, sevgiyle karşılaşıyoruz. O yüzden sizlere teşekkür etmek istiyorum.
1: Mahalle ziyaretinde Muhtar Fikret Altan'dan bölgenin ihtiyaçları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Beşikçi, ardından esnaf ve vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.
2: Başkanımız inşallah.
3: Merhabalar.
2: Hayırlı günler.
3: Sizler nasılsınız?
2: Çok iyi.
3: Biz görüyoruz, duyuyoruz. Genç olmamıza rağmen çok iyi yönetiyorsunuz. Sanki eski kaymakam değil de sanki belediyecilikte görmüşsünüz. Çok güzel bir şey.
2: 8 yıldır belediyeciyim.
3: Ben neticede yüksek bir ünvanlısınız.
2: Çok sağ olun. Sizin ünvanınız bizim için daha yüksek.
3: Siz esnafa ulaştıysanız illa ki bir isteklerimizi dinleyeceksiniz derken fazla vaktinizi almayacağız.
1: Sahada olmanın hizmetlerin doğru planlanması açısından önem taşıdığını belirten Beşikçi, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çözüm üretmeye devam edeceklerini söyledi.
4: Ama muhtemelen 2-3 senede anca biter maalesef. Şimdi seni ziyaret ettim bir kere. Birbirimizi görsek de görmesek de gönüllerimiz birbirimiz için bir şeyler yapmak istiyoruz. Sizin hayatınız güzelleşsin, işiniz güzelleşsin. Tek gayemiz evet.
1: Beşikçi, mahalle buluşmalarının Akdeniz'in diğer mahallelerinde de sürdürüleceğini kaydetti.
5: Tarsus Belediye ekipleri de ilçenin kırsal mahallelerinde yol düzenleme, yol yapma ve stabilize yolları daha uygun hale getirme çalışmalarını devam ettiriyor.
1: Tarsus Belediyesi kırsal mahallelerde ulaşımda yaşanan sorunlara çözüm üretmek amacıyla yol çalışmalarını sürdürüyor. Mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalarla yolların kullanım koşulları iyileştiriliyor. Kaklıktaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışma kapsamında 22 kamyon bypass malzeme kullanılarak 600 metrelik yolun bakımı yapıldı. Ayrıca 1500 metrelik alanda reglaj ve tesviye çalışması gerçekleştirilerek yol zemini düzenlendi. Çalışmalarla birlikte vatandaşların kullandığı güzergahın daha elverişli hale getirilmesi sağlandı. Çamalan Mahallesi'nde yürütülen yol bakım çalışmaları kapsamında 6 kamyon bypass malzeme kullanıldı. 350 metrelik bölümde malzemeli yol bakımı yapılırken 900 metrelik alanda reglaj ve tesviye çalışması gerçekleştirildi. Böylece mahallede ulaşım sağlayan yolların mevcut durumu iyileştirilerek daha rahat kullanılması sağlandı. Tarsus Belediyesi kırsal mahallelerde yol ve ulaşım ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını planlı şekilde sürdürüyor.
5: Toroslar Belediyesi de ilçeyi güzelleştirmek amacıyla çalışmalarını devam ettiriyor. Toroslar ilçesinde Korukent Mahallesi'nde var olan bu Mersin Büyükşehir Belediyesi Meşot Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin hemen altında bulunan Korukent Piknik Alanı Toroslar Belediyesi tarafından yeniden düzenleniyor.
1: Toroslar Belediyesi Mersinlilerin yoğun olarak kullandığı Korukent Mahallesi'ndeki günübirlik piknik alanını baştan aşağı yeniliyor. Gençlik merkezi olarak bilinen 16 bin metrekarelik alanda yürütülen çalışmalarla mesire alanının daha temiz, güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında piknik bölümleri yürüyüşler

0: Yürüyüş yolları, masa ve barbeküler yenilenirken 70 bağımsız piknik alanı oluşturulacak.
1: Olduğumuz alanı tekrardan yol olaraktan çıkaracağız. Yani geldiği zaman kendi odasına girecek.
2: Her şey o 70 tane ayrı ayrı yer olacak.
1: Yer olacak. Bir taraf bayan, bir taraf erkek lavabosu. Aynı şekilde başlayalım.
0: Çalışmaları yerinde inceleyen Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, alanın kent merkezinde önemli bir nefes alma noktası olduğunu belirterek yenilemenin kısa sürede tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.
1: Otopark olmayacak içeride başkanım. Yok, tamamen dışarıda karşı.
2: Küçük bir duvar yapılıp düzeltilir burası.
1: Düzeltilir
2: o. Kolay gelsin. Bir de onun için kum döküyorsunuz.
1: 05 geliyor. 05'ten sonra park eden sonra derzlerin dolunması için de maden kumu
2: çekiyorsun. Kıymetli komşularım, Korukent mahallemizde bulunan, yani mevcut Meşot otogarının hemen güneyinde yer alan günübirlik piknik alanındayız. Gençlik merkezi ismiyle bilinen alan burası. Burada bir yenileme çalışması yapıyoruz. Uzun yıllardır buralara dokunulmamıştı. Vatandaşların, hemşerilerimizin, gerek Torosların, gerek tüm Mersinlerin çok sık kullandığı mesire alanlarından birisi bu. Kent merkezindeki belki de tek mesire alan olduğu için çok sık kullanılıyor. Buralarda yapılarında ciddi bir yıpranma olmuştu. Şimdi biz burayı baştan aşağı yeniliyoruz. Yollarımızı yeniliyoruz, tuvaletlerimizi yeniliyoruz. Buraya yeni 70 tane, her biri birbirinden bağımsız piknik alanları oluşturuyoruz. Masalar oluşturuyoruz, barbeküler oluşturuyoruz. Burada açık mutfaklar olacak. Hemşerilerimiz geldiğinde sebzelerini, meyvelerini rahat yıkayabilsinler ve rahat burada pikniklerini yapabilsinler diye. Çok yakın bir zaman içerisinde hemşerilerimizin hizmetine girmiş olacak. Ben bütün Toros'ta hemşerilerim ve Mersin'de hemşerilerimi Gençlik Merkezi günübirlik piknik alanımıza davet ediyorum. Burada hep beraber piknikler yapalım, hep beraber eğlenelim. Bu alan gerçekten kentimizin içerisinde nefes alınabilecek bir koruluk, nefes alınabilecek bir orman alanı ve nefes alınabilecek bir piknik alanı. Burayı önemli oranda hemşerilerimiz kullanıyor ama bundan sonra daha çok hemşerimizin ben buradan gelip faydalanmasını ve bu alanın halkımıza tahsis edilmiş olduğunu, onların emrinde olduğunu bir kez daha bu vesileyle söylemek isterim.
3: Haber merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam tanıtır.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

Mersin'den herkese günaydınlar değerli izleyiciler. Gelin hep birlikte Mersin ve ilçelerindeki hava durumuna bir göz atalım. Ve baktığımızda güneşli uyandık. 32 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gecemiz açık geçecek. Yani baktığımızda ise güneşli gün bizleri sabah saatlerinden itibaren karşılayacak. Şimdi de Mersin'in diğer ilçesindeyiz. Anamur'dayız. Anamur'da hava güneşli, 33 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Sıcaklık değerleri de düşüyor. Yarın ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Mersin'in diğer ilçesindeyiz. Aydıncık'tayız. Çoğunlukla hava güneşli olacak. 32 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Ve Bozyazı'dayız. Bozyazı'da hava güneşli, 33 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise güneşli bir gün bizleri sabah saatlerinden itibaren karşılayacak. Mut'tayız. Mut'ta hava güneşli olacak. 35 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gecemiz açık geçecek. Sıcaklıklar da gece saatlerinde azalacak. 17 olacak. Yarına baktığımızda ise çoğunlukla güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Ve şimdi de Mersin'in diğer ilçesi günlerdeyiz. Günlere baktığımızda çoğunlukla hava güneşli olacak. 30 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Ve şimdi de Mersin'in diğer ilçesi Silifke'deyiz. Silifke'de bugün hava güneşli, 32 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Ve şimdi de Erdemli'deyiz. Çoğunlukla hava güneşli, 32 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın da güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Tarsus'tayız değerli izleyiciler. Hava güneşli olacak. 32 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise güneşli bir gün bizleri sabah saatlerinden itibaren karşılayacak. Mersin'in son ilçesi Çamlıyayla'dayız ve çoğunlukla hava güneşli olacak. 25 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak ve 25 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Evet değerli izleyiciler, Mersin ilçelerinde hava durumu bu şekildeydi. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Yeni dönem başlar.
8: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Doktoru olduğu belirtilen Nurettin Demirkol daha önce verdiği ifadeyle ilgili yapılan inceleme sonrası yalan tanıklık suçlamasıyla gözaltına alındı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada 5 şirkete el konuldu. MASAK incelemesinde şüpheli İrfan Yılmaz'a ait şirketlerde şüpheli işlemler tespit edilmesi üzerine el koyma kararı verildi. Yılmaz hakkındaysa 3 ayrı suçtan gözaltı kararı çıkarıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 4 meclis üyesinin AK Parti'ye katılımı dolayısıyla AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı'nda program düzenlendi. Üsküdar Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Motorinin litresine ortalama 7 lira 79 kuruş, benzinin litresine ise 2 lira 57 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Son artışla birlikte motorin fiyatları bugünden itibaren çoğu şehirde 90 lirayı aşarken benzin 80 liraya yaklaştı. Rusya Savunma Bakanlığı Karadeniz'de Ukrayna ordusu için silah taşıyan 2 gemiyi vurduklarını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Rus ordusunun Ukrayna'da askeri amaçlarla kullanılan gemilere yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi. Mersin'de düzenlenen limanların hukuki rejimi uluslararası sempozyumunda limanların geleceği ve değişen işleyişi masaya yatırıldı. Buluşmada teknolojiyle mevzuatın uyumunun yanı sıra limanların ekonomik, çevresel ve güvenlik açısından önemi öne çıktı. Akdeniz Belediyesi ilçe genelindeki ibadethane ve inanç merkezlerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Mobil ibadethane temizlik ekibi farklı mahallelerdeki ibadethaneleri hijyen standartlarına uygun hale getirdi. Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, üniversiteye yerleşen öğrenciler ve KPSS'ye hazırlanan gençlerle buluştu. Akbelen Okuma Salonu'ndaki görüşmede Yıldız, gençlere eğitim hayatları boyunca kendilerini geliştirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. CHP heyeti Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan feribotun alabora olması sonrası incelemelerde bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile görüşen heyet arama kurtarma çalışmaları ve yaralıların durumuna ilişkin bilgi aldı. Belçika'da polis tarafından vurularak hayatını kaybeden 42 yaşındaki Mersinli Halit Altun memleketinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Altun'un ağabeyi kardeşinin çocuklarının gözü önünde öldürüldüğünü belirterek olayın ırkçı bir saldırı olduğunu öne sürdü. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Erdemli'de düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvasında 37 takım ve 1200'den fazla sporcu mücadele etti. Finalde Hüsamettin'i 2-1 mağlup eden Tömük Spor şampiyon oldu. Ayaş 3. Koramşalı ise en centilmen takım seçildi. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Mersin Spor Ankara'daki turnuvada sahaya çıktı. Ankara'da düzenlenen OGM Orman Cup 7 turnuvasına katılan Mersin Spor TED Ankara Kolejlileri 77-65 mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grupta yeni sezonda mücadele edecek olan Yeni Mersin İdman Yurdu sezonun ilk maçına hazırlanıyor. Mersin temsilcisi Mazıdağ Fosfat'ı konuk edecek. Karşılaşma 6 Eylül Pazar günü saat 19'da Mersin Stadyumu'nda oynanacak. File'nin Sultanları 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. Çeyrek finalde Almanya'yı 3-1 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol takımı finale çıkabilmek için bu kez Sırbistan karşısında mücadele edecek. Yarı final karşılaşması 5 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Karşılaşma saat 16'da başlayacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Reklam tanıtır.

evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
5: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
4: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
5: Telefon 0540 014 çift 033.
6: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
7: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restorant ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

İnsan kaç kere tutar yandıkça ateşi, gitgide fark etmiyor yaranın üçü beşi.

0: çokça alamet.
1: Haberler.
2: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Doktoru olduğu belirtilen Nurettin Demirkol daha önce verdiği ifadeyle ilgili yapılan inceleme sonrası yalan tanıklık suçlamasıyla gözaltına alındı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada 5 şirkete el konuldu. Masak incelemesinde şüpheli İrfan Yılmaz'a ait şirketlerde şüpheli işlemler tespit edilmesi üzerine el koyma kararı verildi. Yılmaz hakkındaysa 3 ayrı suçtan gözaltı kararı çıkarıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 4 meclis üyesinin AK Parti'ye katılımı dolayısıyla AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı'nda program düzenlendi. Üsküdar Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Motorinin litresine ortalama 7 lira 79 kuruş, benzinin litresine ise 2 lira 57 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Son artışla birlikte motorin fiyatları bugünden itibaren çoğu şehirde 90 lirayı aşarken benzin 80 liraya yaklaştı. Rusya Savunma Bakanlığı Karadeniz'de Ukrayna ordusu için silah taşıyan 2 gemiyi vurduklarını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Rus ordusunun Ukrayna'da askeri amaçlarla kullanılan gemilere yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi. Mersin'de düzenlenen limanların hukuki rejimi uluslararası sempozyumunda limanların geleceği ve değişen işleyişi masaya yatırıldı. Buluşmada teknolojiyle mevzuatın uyumunun yanı sıra limanların ekonomik, çevresel ve güvenlik açısından önemi öne çıktı. Akdeniz Belediyesi ilçe genelindeki ibadethane ve inanç merkezlerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Mobil ibadethane temizlik ekibi farklı mahallelerdeki ibadethaneleri hijyen standartlarına uygun hale getirdi. Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, üniversiteye yerleşen öğrenciler ve KPSS'ye hazırlanan gençlerle buluştu. Akbelen Okuma Salonu'ndaki görüşmede Yıldız, gençlere eğitim hayatları boyunca kendilerini geliştirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. CHP heyeti Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan feribotun alabora olması sonrası incelemelerde bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile görüşen heyet arama kurtarma çalışmaları ve yaralıların durumuna ilişkin bilgi aldı. Belçika'da polis tarafından vurularak hayatını kaybeden 42 yaşındaki Mersinli Halit Altun memleketinde

0: 19 yaşlarıyla toprağa verildi. Altun'un ağabeyi kardeşinin çocuklarının gözü önünde öldürüldüğünü belirterek olayın ırkçı bir saldırı olduğunu öne sürdü. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Erdemli'de düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvasında 37 takım ve 1200'den fazla sporcu mücadele etti. Finalde Hüsamettin'i 2-1 mağlup eden Tömük Spor şampiyon oldu. Ayaş 3. Koramşalı ise en centilmen takım seçildi. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Mersin Spor Ankara'daki turnuvada sahaya çıktı. Ankara'da düzenlenen OGM Orman Cup 7 turnuvasına katılan Mersin Spor TED Ankara Kolejlileri 77-65 mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grupta yeni sezonda mücadele edecek olan Yeni Mersin İdman Yurdu sezonun ilk maçına hazırlanıyor. Mersin temsilcisi Mazıdağ Fosfat'ı konuk edecek. Karşılaşma 6 Eylül Pazar günü saat 19'da Mersin Stadyumu'nda oynanacak. File'nin Sultanları 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. Çeyrek finalde Almanya'yı 3-1 mağlup eden A-Milli Kadın Voleybol takımı finale çıkabilmek için bu kez Sırbistan karşısında mücadele edecek. Yarı final karşılaşması 5 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Karşılaşma saat 16'da başlayacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Lezzet.

0: hareketin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
1: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
0: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Takvimler 4 Eylül 2026'yı gösterirken Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler yaşandı. Şöyle bir bültenimize baktığımızda Adalet Bakanı Akın Gürlek 3 faili meçhul cinayetin daha açıklandığını açıkladı. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise tutuklu belediye yöneticileri için iddianamelerin bir an önce hazırlanması çağrısında bulundu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise Türkiye'de yaklaşık 3 kişiden birinin sigara kullandığını söyledi. Öte yandan Mersin'de limandaki sızıntı, yargı hizmetleri, yeşil dönüşüm ve eğitim gündemi öne çıkan başlıklar arasında. Şimdi günün ayrıntılarıyla başlıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 faili meçhul cinayetin daha çözüldüğünü açıkladı. İstanbul'da 2022'den beri kayıp olan Zeynep Yıldırım'ın cinayeti aydınlatılırken, Mardin Nusaybin'de 2012'de öldürülen İsmail Akın ve 10 yaşındaki kızı Elif Akın'ın da dosyaları yeniden ele alındı. Manisa'daki Abdurrahman Aksu cinayeti de çözüldü. Bakan Gürlek bugüne kadar 40 dosyanın aydınlatıldığını duyurdu. Ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de tutuklu bulunan eski ve mevcut belediye yöneticilerini ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu,

0: Tutukluluk süreçlerine dikkat çekerek eğer bir kişiyi tutukluyorsanız iddianameyi bir an önce yazmanız gerekir açıklamasında bulundu.
1: İlk gün mağdur ailelerle

0: Yavaş Kaya. Onları da dinledim. Değerli basın mensupları, buradan yetkililere seslenmek isterim. Eğer bir kişiyi tutukluyorsanız iddianameyi bir an önce yazmanız gerekir. Aradan uzun süre geçmesine karşın iddianamelerin hala yazılmadığını görüyoruz. Bu doğru değil. İnsanları, bilirkişi raporları kendi lehlerine gelmiş olmasına karşın hala iddianame hazır değilse bir sorun var demektir. Dediğim gibi yetkililerden ricamız, eğer gerçekten siz adaleti istiyorsanız, adaleti savunuyorsanız kişiler neyle suçlandıklarını en azından bilmeliler. İddianame yazılmalı, savunmalar yapılmalı ve adalet de gerçekleşmeli. Eğer iddianameler gecikirse, insanlar içeride tutuklu kalırsa adaleti sağlayacağım derken adaletsizliği beslemiş olursunuz. Bu da doğru değil.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Türkiye'de yaklaşık 3 kişiden birinin sigara kullandığını söyledi. Sigaranın akciğer, gırtlak ve yemek borusu kanserlerinin yanı sıra kalp krizi ve felcin de en önemli nedenlerden biri olduğunu vurgulayan Memişoğlu, kilo ve hareketsizliğe de dikkat çekti.
2: Sayın Belediye Başkanımız söyledi, baktı mı bakmadı mı daha olur derler. İşte burası bir bataklıktan Sayın Belediye Başkanlığımızın çabasıyla bugün festival yapılabilen bir yere gelmiş. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki Sincan, benim Sincan'la ilgili sağlık ve hayat merkezi açtık ama aynı zamanda güzel bir hastanemiz var, eğitim araştırmamız. İnşallah onu da daha etkin ve daha gelişik bir hastane haline getireceğiz. Burada sizlere bunun da sözünü vereyim. Şimdi İşte Sincan Eğitim Araştırma gibi, Etlik gibi, Bilkent gibi hastaneler açıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye son 25 yılda sağlık hizmetleri ve tedavi anlamında dünyanın en iyi ülkelerinden bir tanesi oldu, hamdolsun. Gerçekten emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Ama biz bu kadar iyi sağlık hizmeti sunarken aynı zamanda sağlıklı bir toplum da olmamız lazım. Yani bizim sağlıklı bir topluma, sağlıklı bir ferde ihtiyacımız var. İşte onun için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlıklı Türkiye yüzyılı dedik. Ve koruyan, geliştiren, üreten sağlık sistemi dedik. Burada işte bugün yapılan, geliştiren dediğimiz esasında sağlık okuryazarlığını, sağlık bilincini arttırmak için en önemli faaliyetlerimizden birisi bu. Bunu okullarda başladık. Bugün ilk defa festival şeklinde meydanlarda da yapmaya başladık. Nedir bu? Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek. Çocuklar bizim geleceğimiz. Çocuklar sağlık kültürünü bu yaşlarda alırlarsa ambulansına biner, Umkeci amcasını görür, diş temizliğini, hareketin, sağlığın ne kadar etkilediğini, beslenmenin ne kadar olduğunu bu yaşta öğrenirse gelecekte işte sağlık kültürü olur, sağlıklı bir toplum olur. Onun için biz çocuklarımızın sağlıkla ilgili hem bu kadar 7 standta onlara bilgilendirme, hem ambulansları, hem UMKE araçlarını, kahramanları sadece kötü zamanlarda değil, eğlendikleri, mutlu oldukları ve kendilerinde bizzat dokunduğu zamanlarda görüp onların hayatında bir iz bırakmak amacıyla bu sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek programını yapıyoruz. Ama bir şey söyleyeceğim. Biz toplum olarak sizlerden sağlık talebi istiyoruz Sağlık Bakanlığı olarak. Yani hastalanmadan bedenimize, kendimize, bu bize emanet edilmiş cana iyi bakmanızı istiyorum. Bugün Türkiye maalesef sigara içme kullanım konusunda da, bağımlılık konusunda da maalesef yeterli seviyede değil. Bugün yaklaşık 3 kişiden birisi maalesef sigara içiyor. Bugün akciğer kanserinin, gırtlak kanserinin, yemek borusu kanserinin en önemli sebebi sigara. Bugün kalp krizinin en önemli sebebi sigara. İnme demi dediğimiz felcin en önemli sebebi sigara. İkinci büyük sebebi ne? Kilo, hareketsizlik. İşte bunları bizim çözmemiz gerekiyor. Toplumla beraber biz bunları inşallah hep beraber çözeceğiz. Şimdi de

0: gelecek nesillerimize seslenmek istiyorum. Bu çocukları bizim her açıdan iyi yetiştirmemiz lazım. Çocuklar bizden daha iyi olması gerekiyor ki kültür anlamında da, bilgi anlamında da, yetenek anlamında da bu ülke daha iyi bir yere gitsin. Onun için çocuklarımızı daha iyi eğitmemiz, onları bizden daha iyi hale getirmemiz gerekir. Onun için çaba içindeyiz. Bugün baktığınız zaman sağlıklı hayat merkezlerimiz, 356 tane hayat merkezimizde hem çocuklarımız için çocuk gelişimcisi, hem sosyolog, hem psikolog, hem diyetisyen, her şey var.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da üzüm üreticilerin sorunlarını dinledi. Artan maliyet ve düşük fiyatlara dikkat çeken Özel, taban fiyat ve devlet alım garantisi çağrısı yaptı.
2: Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzüm üreticileriyle bir araya gelerek artan maliyetler ve düşük ürün fiyatlarına dikkat çekti. Hacı Haliller Mahallesi'ndeki üzüm kurutma sergisini ziyaret eden Özel, üreticilerin sorunlarını dinledi.
3: Aile sigortası. Ben uğraşıyorum aile sigortası.
2: Üreticinin zararına satış yapmak zorunda kaldığını söyleyen Özel, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bir an önce taban fiyat açıklaması ve Tarış'la işbirliği yaparak alım gerçekleştirmesi gerektiğini savundu.
4: Türkiye'de üretilen üzümün %35'i üretilir. Üzüm üreticisi 3 yıl önce 120 liraya sattığı üzümü, geçen yıl 120 liraya sattığı üzümü, bugün maliyeti 100 liraya gelmiş olan üzümü maalesef piyasada 60 liraya, 67 liraya, 70 liraya üzüm satılıyor. Bu zararına satmak demektir. Üzümün fiyatı geçen senenin yarı fiyatına, yani 40 liraya satılan üzüm 20 liraya satılıyor. Bir an önce Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bir fiyat ilan etmesini, bu fiyatın elbette rekolteye bakacaklar. Geçen seneye göre, geçen sene 200 bin ton, bu sene 300 bin ton gibi hesaplanıyor. Bir de işin kötüsü, geçen seneden 60 bin tonda satılmamış depolarda üzüm var. Öyle olunca bu sefer üreticiyi çok mağdur eden bir tablo ortaya çıktı. Burada sökülen 20 yılda Türkiye'deki bağların 4/3'ü sökülmüş. Türkiye'de üzüm üretimi alan olarak %25 gerilemiş, miktar olarak %37 gerilemiş. Bu bir ihraç ürünü. Burada yetişen çekirdeksiz üzüm maalesef dünya piyasalarında İzmir Sultanisi diye biliniyor. Sultani üzüm tamamı Manisa'da yetişiyor. İzmir borsasından dünya piyasasına işlem gördüğü için öyle anılıyor ve Türkiye'ye çok önemli döviz girdisi sağlıyor. Bu sene eğer bu üreticinin sıkıntısı çözülmez, bu faizle olan krediler geri teperse bu bağlar elden gider. Seneye artık o bağlardan parasını versen de üzüm alamazsın. Bunun için ülke de kaybeder.
2: Özel, iktidara gelmeleri halinde çiftçilerin üretim için kullandığı kredilerin faizlerini bir defaya mahsus sileceklerini, ana parayı ise 3 yıla böleceklerini açıkladı.
4: Çiftçilik yaparken, hayvancılık yaparken, üretim yaparken kullanılmış bütün kredilerin faizlerini bir kereye mahsus sileceğiz, ana parayı 3 yıla böleceğiz, hepinize rahat bir nefes aldıracağız. Çiftçiler için, köylüler için ya da artık imkanını kaybetmiş, gitmiş, Manisa'da asgari ücretle işe girmiş ama burada toprağı olan, tarımı bilenler için geri dönmek istediklerinde tulumbanın suyu kaçmış ya. O tulumbaya önce bir tas su dökecek ki çıksın. Her birisine ikinci şans kredisi vereceğiz. Çiftçilik kabiliyetini kaybetmiş, imkanı kalmamış, iflas etmiş herkese ikinci bir şans vereceğiz. Tarımı canlandırmak için bunu mutlaka yapacağız. Çiftçilerin borçtan kurtarılması, yeni desteklemelerin verilmesi, üretecekleri ürünlere doğru ürüne yönlendirilmesi,

0: gerektiren doğru destekleme programları uygulanması, taban fiyatın uygulanması ve alım garantisi verilerek devlet tarafından üretilen ürünün alım fiyatına ve miktarına garanti verilip gerek ihracatta gerek iç piyasada bu ürünlerin devletin desteğiyle pazarlanmasının sağlanması lazım.
1: Mersin Adliyesi'nde yargı süreçlerini hızlandırmak amacıyla yargı hizmetlerinin etkinliği bürosu açıldı. Büronun gecikmeleri nedenlerini belirleyip çözüm geliştirmesi ve vatandaşlara daha hızlı hizmet sunulmasına katkı sağlanması hedefleniliyor.
2: Mersin Adliyesi'nde yargı hizmetlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla yeni bir büro hizmete açıldı. Yargı hizmetlerinin etkinliği bürosu düzenlenen törenle faaliyete geçti. Büronun açılışını Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ve Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan gerçekleştirdi. Adliyenin 3. katında hizmet verecek büroda ilk dilekçenin kabulü de yapıldı. Büro aracılığıyla yargı süreçlerinde yaşanan gecikmelerin nedenlerinin tespit edilmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve süreçlerin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor. Başsavcı Yasin Emre, uygulamanın yargı hizmetlerinin kalitesini artırarak vatandaşlara daha hızlı ve erişilebilir hizmet sunulmasına katkı sağlayacağını belirtti.
3: Yargıda gecikmeden kaynaklı yargının etkinliği bürosuna müracaatını aldık. Şimdi bu gecikmenin sebeplerine ilişkin yukarıda bir toplantı gerçekleştireceğiz. Gerçekleştirdiğimiz toplantıda bu gecikmenin neden kaynaklandığını, yargılama faaliyeti dışındaki hangi kurumlardan beklenen evrakların gelmediğini ilgili kurum temsilcilerini de davet ederek tespit edeceğiz. Bu konuda bu müracaata ilişkin Mersin TEDAŞ İl Müdürümüzün refakatiyle ilgili kolluk mensupların araştırmasıyla ilgili araştırmalar yapılacak. Keşiften, bilir kişilerden ya da konuya özel, dosyaya özel gecikme sebebi neyse onu tespit ederek bir an önce ilgili dosyadaki eksiklikleri tamamlayıp bunu tespit edip hızlıca cevapları aldıktan sonra vatandaşımızın yargılamaya ilişkin müracaatını gecikme sebebini tespit edip tamamladıktan sonra hızlı bir şekilde karar verilmesini sağlayacağız. Bu konuda komisyon başkanımızın da söyleyecekleri varsa onlara da...
4: Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Başsavcımın da belirttiği üzere yukarıda müracaatımızı aldık ve bir toplantı gerçekleştireceğiz. Yargıda etkinlik büromuzu faaliyete geçirdik. Bu büronun amacı yargısal faaliyet kapsamında olmayan İdari konularda dosyalardaki gecikmelerin neden kaynaklandığı ve nasıl çözüm üretebileceğimizi tespit etmek amacıyla faaliyete geçirildi. Ben Yargıda Etkinlik Bürosu'nun tüm Türkiye'ye, tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temin ediyorum. Ve Yargıda Etkinlik Bürosu'nun biz Mersin Adliyesi'nde hızlı bir şekilde faaliyete geçirip ve hızlı bir şekilde sonuç almak istiyoruz. İnşallah hayırlı olur diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Avrupa Hareketlilik Haftası öncesinde medya lansmanı düzenlendi. 16 ile 22 Eylül tarihinde gerçekleşecek etkinliklerin bu yılki teması herkes için hareketlilik ve nesiller arası adalet olarak belirlendi.
2: Avrupa Hareketlilik Haftası öncesinde Türkiye Belediyeler Birliği ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu işbirliğinde medya lansmanı ve çalıştay düzenlendi. 16-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinliklerin 2026 temaları herkes için hareketlilik ve nesiller arası adalet olarak açıklandı. Programa katılan Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ulaşımın yalnızca altyapı değil kent yaşamına katılımı sağlayan temel bir kamu hizmeti olduğunu vurguladı.
5: Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası ülkemizde de oldukça rağbet görmekte ve belediyelerimiz aktif olarak bu kampanyaya katkı sağlamaktadır. Türkiye Belediyeler Birliği olarak 2018 yılından bu yana Avrupa Hareketlilik Haftası'nın ulusal koordinasyonu yürütmekte ve tüm belediyelerimize destek vermekteyiz. Ülkemiz her yıl düzenli katılımla Avrupa Hareketlilik Haftası'nın en coşkulu kutlandığı ülkelerden biri olarak öne çıkmaktadır. Bu yılda belediyelerimizin aktif katılımla ve bu kampanyada yer alacaklarına da inancımız tamdır. Avrupa Hareketlik Haftası her yıl bir tema dahilinde kutlanıyor. Ana tema geçen yıl olduğu gibi herkes için hareketlilik. Bunun yanında bu yıl nesiller arası adalet temasına da odaklanıyoruz. Bu tema kamusal alanlarımızı ve ulaşım sistemlerimizi hem bugünün hem de gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözeterek planlamamızı hatırlatıyor. Çünkü çocuklarımızın, gençlerimizin, yaş almış vatandaşlarımızın ve engelli bireylerimizin kent yaşamına eşit şekilde katılabilmesi, ulaşım politikalarımızın en temel hedeflerinden biri olmalıdır. Ulaşımı yalnızca bir altyapı meselesi olarak değil, insanların günlük yaşamını kolaylaştıran ve sosyal hayata katılımını güçlendiren temel bir kamu hizmeti olarak değerlendirmekteyiz. Tüm yaş grupları için daha çeşitli, güvenilir, uygun fiyatlı ve erişebilir hareketlik seçenekleri sunmak bizlerin görevidir. Kentlerimizde kimseyi geride bırakmadan, fiziksel veya dijital hiçbir engel oluşturmadan insanlarımıza ulaşım çözümleri sunmayı hedeflemekteyiz. Daha yaşanabilir kentler için ulaşımı insanı merkeze alan bir anlayışla planlamak zorundayız. Bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu da unutmamalı, buna göre hareket etmeliyiz. Bunun yolu da vatandaşı dinlemek, ihtiyacını tespit etmek ve gerekli planlamaları en doğru şekilde yapmaktan geçiyor. Bu noktada Avrupa Hareketlik Haftası belediyeler için bir platform görevi görüyor. Bu çalışmaları vatandaşlarımızla paylaşmak, iyi uygulamaları yaygınlaştırmak ve belediyelerimizin arasında deneyim paylaşımını güçlendirmek açısından önemli bir fırsat sunuyor. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Sayın Büyükelçi'ye ve ekibine, kıymetli belediye başkanlarımıza ve siz değerli katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Sözlerimi noktalarken tüm belediyelerimize ve paydaşlarımıza bu sene icra edecekleri faaliyetler için başarılar diliyorum. Saygılar sunuyorum.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası KOBİ'leri yeşil dönüşüme hazırlıyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, enerji ve su tüketimi ile iklim kanunu gibi başlıklar ele alınacak.
2: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası KOBİ'leri Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın getirdiği yeni rekabet koşullarına hazırlıyor. KOBİ'lerin ticari faaliyetlerini geliştirmek projesi kapsamında düzenlenecek kapasite geliştirme eğitimleri 14 Eylül'de başlayacak. Eğitimlerde firmaların özellikle karbon emisyonlarını, enerji ve su tüketimlerini ölçerek çevresel performanslarını yönetmelerine yönelik bilgiler verilecek. MTSO hizmet binasında gerçekleştirilecek programda sürdürülebilirlik ve iklim politikaları, iklim kanunu, emisyon ticaret sistemi, kurumsal karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su ayak izi ve VSME sürdürülebilirlik standardı gibi başlıklar ele alınacak. Eğitimlerde Mersin'de faaliyet gösteren KOBİ'lerin yanı sıra firmalara yeşil dönüşüm alanında danışmanlık hizmeti veren uzmanlar da katılabilecek. Kontenjanla sınırlı programda eğitimlerin en az %80'ine katılanlara sertifika verilecek.
1: Mersin'de LGS ve YKS'de dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
2: Mersin'de sınav başarısı gösteren öğrenciler ödüllendirildi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 2026 LGS ve YKS Başarı Ödül Töreni'nde dereceye giren öğrenciler bir araya geldi. LGS'de 500 tam puan alan 4 öğrenci ile YKS'de Türkiye genelinde ilk 100'e giren 5 öğrenciye başarı plaketleri verildi. Törende konuşan MTSO Yönetim Kurulu üyesi Gökben Gökbulut başarılı.

0: Başarıların emek, disiplin ve kararlılığın sonucu olduğunu vurguladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de öğrencileri, ailelerini ve öğretmenlerini tebrik ederek bu tür organizasyonların gelecek yıllarda daha da büyümesini temenni etti. Program plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
1: Mersin Uluslararası Limanı'nda iş makinelerinin konteynerların üzerine devrilmesi sonucu etil akrilat olduğu değerlendirilen madde sızdı. Valilik açıklamasına göre yoğun kokudan 35 kişi etkilendi. AFAD'ın yaptığı ölçümlerde ise olumsuz bir değere rastlanmazken konteyner güvenli alana taşındı. Etkilenenlerin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
0: Mersin Limanı'nda kimyasal madde içinde bulunan bir konteynerin delinmesi sonucu sızıntı olduğu iddia edilirken bölgeye sevk edilen ambulanslarla çok sayıda çalışanın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
2: Vallahi bu 5. ambulans geldi abi. Sürekli ambulans geliyor. Herkes dışarıda tahliye ediyorlar limanı. Ne kadar şoför varsa hepsini dışarı yaptılar.
0: Alınan bilgiye göre Mersin Limanı'nda bir konteynerin delinmesi sonucu gaz sızıntısı meydana geldi. İddiaya göre yaşanan sızıntı nedeniyle limandaki operasyonlar geçici olarak durduruldu. Çalışanlar tedbir amacıyla liman sahasının dışına çıkarıldı.
2: Hani limana gelecek olan kişiler gelmesin yani.
0: Gazdan etkilendiği öne sürülen çok sayıda çalışan için bölgeye ambulanslar sevk edildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ilgili kurum ekiplerinin de gönderildiği öğrenildi. Sağlık ekiplerinin bazı kişileri çevredeki hastanelere sevk ettiği bildirildi. Öte yandan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
3: Ben buradayız da bilmiyorum nasıl olacak bilmiyorum da. Yani saat 7'den beri buradayız. Hayır, bilgi verilmedi. Valla kimyasal madde mi düşürmüşler, artık konteyner mi devrilmiş bilmiyorum. Belli bir şey değil.
0: Mersin Valiliğinden olaya yönelik yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi. 4 Eylül 2026 tarihinde saat 2:20 sıralarında Mersin Uluslararası Limanı'nda bir iş kazası meydana gelmiştir. Olay yerine sevk edilen AFAD ekiplerince yapılan incelemede iş makinesinin bir konteynerin üzerine devrilmesi sonucu sızıntı meydana geldiği ve etil akrilat olarak değerlendirilen maddenin çevreye yayılarak yoğun kokuya neden olduğu tespit edilmiştir. AFAD KBRN ekiplerince yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuz değere rastlanmamıştır. Tedbir amacıyla bölgede güvenlik alanı oluşturulmuş ve kısa sürede konteyner izole bir alanda bulunan güvenlik havuzuna taşınmıştır. Yoğun kokudan etkilenen 35 kişinin genel sağlık durumları iyi olup sağlık gözetimleri sürdürülmektedir. Durumdan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olaya ilişkin çalışmalar valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımızca titizlikle yürütülmektedir.
1: Sultanbeyli'de DH operasyonunda şüpheli polise ateş açtı ve çıkan çatışmada bir vatandaş yaralandı.
0: Sultanbeyli'de DH operasyonunda çatışma çıktı. Terör şüphelisinin etkisiz hale getirildiği operasyon sırasında yaşanan hareketli anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Evet.
4: Evet, evet. Şimdi ön tarafa geçin abla.
5: Abi bir tane şunu versene, şunu. Abi tamam, geliyor ambulans, geliyor.
0: MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışmasında DEAŞ'la bağlantılı olduğu ve Türkiye'de saldırı planladığı belirlenen 21 yaşındaki Berkan Ç'nin adresi tespit edildi. Şüphelinin Sultanbeyli'deki adresine düzenlenen operasyonda polise ateş açması üzerine çatışma çıktı. Olay sırasında bir vatandaş yaralandı.
4: Şimdi ön tarafa geçin abla.
5: Abi bir tane şunu versene, şunu. Abi tamam, geliyor ambulans, geliyor.
4: Şeyi bastıralım abi.
0: Operasyonun ardından olay yeri güvenlik çemberine alınırken soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
6: Büşra Değer'le Ajanda reklamlardan sonra devam edecek.
7: Reklam tanıtır. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
8: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
8: Burada her şey istediğiniz gibi.
7: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
8: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: SML Restoran ve Catering.
10: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
9: 0533 974 4590.
10: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
11: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
7: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
11: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
7: Telefon 0540 014 çift 033.
12: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
13: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
14: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Büşra Değerli Ajanda devam ediyor.
2: İmalathaneden adeta sağlıksızlık çıktı.
3: Böcek burada, maya burada. Ben şaşırdım ne diyeceğimi.
2: Böcekler ve örümcek ağları arasında üretim yapıldığı, işletmenin ise tuvaletin hemen yanında bulunduğu ortaya çıktı.
3: 2,5 yıllık belediye başkanıyım. Bugüne kadar bence en pis yer burası.
2: Kilis Belediyesi ekipleri ihbar üzerine imalathaneye denetim gerçekleştirdi.
3: Burası mı üretimhane? Abi koku ne böyle ya? Kimin abi burası? Kim sahibi kim buranın?
2: Denetime belediye başkanı Hakan Bilecen de katıldı.
3: Böyle bir şey var mı abi? Bu, yani şu kokuya bak, kokuyor.
2: Gerekli izinleri bulunmayan işler...

0: üretmenin faaliyeti durduruldu.
1: Bu tür üretim yapan hangi ırktan, hangi cinsten olursa olsun çeksin ve gitsin. Biz bunları burada koymayacağız.
0: Hijyen kurallarına aykırı koşullarda üretilen ürünler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince toplatılarak imha edildi.
1: Biz daha fazla kokudan duramayacağız burada. Şu peynirleri serdikleri nelerin vurmayacağım bunlar. Pislikten kokuyor çünkü. Peynirleri içine koydukları yoğurt olarak yaptık da kaynatıp içine koydukları bez olsa gerek.
0: İşletmeye 396 bin lira idari para cezası uygulanırken sorumlular hakkında da yasal işlem başlatıldı.
1: Esnafımızı da uyarıyorum. Bu tür üretim yapan yerlerden alışveriş yaparak bu işe ortak oluyorsunuz. Biz denetimlerimizi sıklaştıracağız. Herkes kendine çekip düzen versin. Aha böcekler, aha sinekler. Hiç keyiften de geri kalmasınlar.
2: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
3: Bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
4: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.

0: reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

Gece girmedi gözlerime uyku. Ne sabrım kaldı ne de taş. Dinmiyor bu gözyaşım. Perişan eyledi dost görünen yalancı sırdaşım. Bıraktı beni açsın diye bir kurtu köşede.

MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın.

0: Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz.

0: tıkla, ister uğra.
1: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Haberler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, 107 yıl önce tüm imkansızlıklara rağmen milletçe gösterilen azim ve kararlılığın bugün de Türkiye yüzyılı hedefindeki en güçlü motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşların kişisel verilerinin yasa dışı yollarla ele geçirildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada 31 avukat için gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan okul saldırısının ilk duruşması görülmeye başlandı. Davada yargılanan saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli, savunmasında olayın bütün riskinin tarafıma yüklenmesi yanlıştır. Silahlar çalınmıştır, oğlum hakkında hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçiyim dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açıklarında alabora olan yolcu gemisinde kaybolan kişilerin bulunması için devam eden arama kurtarma çalışmalarından bir acı haber daha geldi. Çalışmalarda son iki bulguyla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı. Küresel gıda fiyatları 4 yılın zirvesinde. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün verilerine göre dünya gıda fiyatları Ağustos'ta aylık bazda %1,9, yıllıksa %2,5 arttı. İtalya'da ülke tarihine geçen bir rekor kırıldı. İtalya'da Meloni hükümeti iktidardaki 1412. gününü doldurarak Silvio Berlusconi'nin ikinci dönemine ait olan ülke tarihinin en uzun süre kesintisiz görev yapan hükümeti olma rekorunu kırdı. Mersin Uluslararası Limanı'nda içinde kimyasal madde bulunan bir konteynere iş makinesi devrilmesi sonucu sızıntı yaşandığı, tedbir amaçlı 35 kişinin hastaneye sevk edildiği bildirildi. Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamada AFAD ekiplerince yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuz değere rastlanmamıştır denildi. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Ağustos 2026'da ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre %19 artırarak 1,45 milyar dolara çıkardı. Artışta demir ve demir dışı metaller, yaş meyve sebzeyle hazır giyim sektörleri öne çıktı. Mersin'de tarımsal üretimde verim kaybına neden olan zararlılarla mücadele kapsamında Erdemli'de üreticilere destek verildi.

0: Akdeniz meyve sineğine karşı yürütülen çalışma kapsamında 38 üreticiye 1200 tuzak ve 38 paket malatyon dağıtıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde iki ayrı inşaatta yaşanan kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobiliyle drift atan sürücü polis tarafından yakalandı ve kendisine çeşitli maddelerden 555 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine ise 5 yıl 2 ay süreyle el konuldu. Trafiği tehlikeye düşürmekten adliyeye sevk edilen sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı. Mersin'in Akdeniz ilçesindeki denetimlerde açık alanda, güneş altında ve hijyenik olmayan koşullarda üretim, depolama ve paketlemesi yapılan tonlarca turşu ele geçirildi. Yaklaşık 3500 kova, bidon ve varilde bulunan bozulmuş, kokmuş ve küflenmeye yüz tutmuş turşulara imha edilmek üzere el konuldu. Ruhsatsız işletme faaliyetten men edildi. Mersin Karması erkek voleybol takımı Ana Lig Türkiye Şampiyonası'nda 3. oldu. Amasya'da düzenlenen şampiyonada 21 ilden 24 takım mücadele ederken Mersin takımı bronz madalya kazandı. Mersinli milli atlet Ersu Şaşma Akdeniz oyunlarında madalya kazandı. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen Taranto 2026'da sırıkla atlama finalinde mücadele eden Şaşma 5,70 metrelik derecesiyle ikinci olarak Türkiye'ye gümüş madalya getirdi.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Buse.com'dan dev kampanya.
6: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
5: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
6: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
9: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
10: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
9: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
10: Telefon 0540 014 çift 033.
11: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yer

0: ve tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Yeni dönem başlar,
1: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
7: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır.
1: Ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Busem.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 033.
7: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532

0: 32 787 16 52.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak hiçbir şey sormayışım. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahve koydum, bırak öyle kalsın. Sana son bir sözüm var.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.

0: Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
6: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil, açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
7: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
7: Telefon 0540 014 çift 033.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Öylece ölürüz. Bırakmam seni. Savaşırken kaybederiz ama dönmem bunu. Gelse bile sonra çağırsa bizi. Dile destan.

bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu

0: Etkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
5: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
6: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: 99 bin lira.
1: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
0: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 033.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

oku. Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 100

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, 107 yıl önce tüm imkansızlıklara rağmen milletçe gösterilen azim ve kararlılığın bugün de Türkiye yüzyılı hedefindeki en güçlü motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşların kişisel verilerinin yasa dışı yollarla ele geçirildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada 31 avukat için gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan okul saldırısının ilk duruşması görülmeye başlandı. Davada yargılanan saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli, savunmasında olayın bütün riskinin tarafıma yüklenmesi yanlıştır. Silahlar çalınmıştır. Oğlum hakkında hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçiyim dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açıklarında alabora olan yolcu gemisinde kaybolan kişilerin bulunması için devam eden arama kurtarma çalışmalarından bir acı haber daha geldi. Çalışmalarda son iki bulguyla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı. Küresel gıda fiyatları 4 yılın zirvesinde. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün verilerine göre dünya gıda fiyatları Ağustos'ta aylık bazda %1,9, yıllıksa %2,5 arttı. İtalya'da ülke tarihine geçen bir rekor kırıldı. İtalya'da Meloni hükümeti iktidardaki 1412. gününü doldurarak Silvio Berlusconi'nin ikinci dönemine ait olan ülke tarihinin en uzun süre kesintisiz görev yapan hükümeti olma rekorunu kırdı. Mersin Uluslararası Limanı'nda içinde kimyasal madde bulunan bir konteynere iş makinesi devrilmesi sonucu sızıntı yaşandığı, tedbir amaçlı 35 kişinin hastaneye sevk edildiği bildirildi. Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamada AFAD ekiplerince yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuz değere rastlanmamıştır denildi. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Ağustos 2026'da ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre %19 artırarak 1,45 milyar dolara çıkardı. Artışta demir ve demir dışı metaller, yaş meyve sebzeyle hazır giyim sektörleri öne çıktı. Mersin'de tarımsal üretimde verim kaybına neden olan zararlılarla mücadele kapsamında Erdemli'de üreticilere destek verildi. Akdeniz meyve sineğine karşı yürütülen çalışma kapsamında 38 üreticiye 1200 tuzak ve 38 paket malatyon dağıtıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde iki ayrı inşaatta yaşanan kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobiliyle drift atan sürücü polis tarafından yakalandı ve kendisine çeşitli maddelerden 555 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine ise 5 yıl 2 ay süreyle el konuldu. Trafiği tehlikeye düşürmekten adliyeye sevk edilen sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı. Mersin'in Akdeniz ilçesindeki denetimlerde açık alanda, güneş altında ve hijyenik olmayan koşullarda üretim, depolama ve paketlemesi yapılan tonlarca turşu ele geçirildi. Yaklaşık 3500 kova, bidon ve varilde bulunan bozulmuş, kokmuş ve küflenmeye yüz tutmuş turşulara imha edilmek üzere el konuldu.

0: ruhsatsız işletme faaliyetten men edildi. Mersin Karması erkek voleybol takımı Analik Türkiye Şampiyonası'nda 3. oldu. Amasya'da düzenlenen şampiyonada 21 ilden 24 takım mücadele ederken Mersin takımı bronz madalya kazandı. Mersinli milli atlet Ersu Şaşma Akdeniz oyunlarında madalya kazandı. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen Taranto 2026'da sırıkla atlama finalinde mücadele eden Şaşma 5,70 metrelik derecesiyle ikinci olarak Türkiye'ye gümüş madalya getirdi.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Busem.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
7: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
8: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Ali Gürkan Şamiloğlu'nun sunumuyla İçer Gündemi
1: sorunlarına değinen bir konuşma yaptı.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzüm üreticileriyle bir araya gelerek artan maliyetler ve düşük ürün fiyatlarına dikkat çekti. Hacı Haliller Mahallesi'ndeki üzüm kurutma sergisini ziyaret eden Özel üreticilerin sorunlarını dinledi.
3: Aile sigortası. Ben uğraşıyorum aile sigortası. Köylülerde dinliyorum.
2: Üreticinin zararına satış yapmak zorunda kaldığını söyleyen Özel, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bir an önce taban fiyat açıklaması ve Tarış'la işbirliği yaparak alım gerçekleştirmesi gerektiğini savundu.
4: Türkiye'de üretilen üzümün %35'i üretilir. Üzüm üreticisi 3 yıl önce 120 liraya sattığı üzümü, geçen yıl 120 liraya sattığı üzümü, bugün maliyeti 100 liraya gelmiş olan üzümü maalesef piyasada 60 liraya, 67 liraya, 70 liraya üzüm satılıyor. Bu zararına satmak demektir. Üzümün fiyatı geçen senenin yarı fiyatına, yani 40 liraya satılan üzüm 20 liraya satılıyor. Bir an önce Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bir fiyat ilan etmesini, bu fiyatın elbette rekolteye bakacaklar. Geçen seneye göre, geçen sene 200 bin ton, bu sene 300 bin ton gibi hesaplanıyor. Bir de işin kötüsü, geçen seneden 60 bin tonda satılmamış depolarda üzüm var. Öyle olunca bu sefer üreticiyi çok mağdur eden bir tablo ortaya çıktı. Burada sökülen 20 yılda Türkiye'deki bağların 1/4'ü sökülmüş. Türkiye'de üzüm üretimi alan olarak %25 gerilemiş, miktar olarak %37 gerilemiş. Bu bir ihraç ürünü. Burada yetişen çekirdeksiz üzüm maalesef dünya piyasalarında İzmir Sultanisi diye biliniyor. Sultani üzüm tamamı Manisa'da yetişiyor. İzmir borsasından dünya piyasasına işlem gördüğü için öyle anılıyor ve Türkiye'ye çok önemli döviz girdisi sağlıyor. Bu sene eğer bu üreticinin sıkıntısı çözülmez, bu faizle olan krediler geri teperse bu bağlar elden gider. Seneye artık o bağlardan parasını versen de üzüm alamazsın. Bunun için ülke de kaybeder.
2: Özel iktidara gelmeleri halinde çiftçi

0: üretim için kullandığı kredilerin faizlerini bir defaya mahsus sileceklerini, ana parayı ise 3 yıla böleceklerini açıkladı.
1: Çiftçilik yaparken, hayvancılık yaparken, üretim yaparken kullanılmış bütün kredilerin faizlerini bir kereye mahsus sileceğiz, ana parayı 3 yıla böleceğiz.

0: yanını kaybetmiş, gitmiş Manisa'da asgari ücretle işe girmiş. Ama burada toprağı olan, tarımı bilenler için geri dönmek istediklerinde tulumbanın suyu kaçmış ya. O tulumbaya önce bir tas su dökecek ki çıksın. Her birisine ikinci şans kredisi vereceğiz. Çiftçilik kabiliyetini kaybetmiş, imkanı kalmamış, iflas etmiş herkese ikinci bir şans vereceğiz. Tarımı canlandırmak için bunu mutlaka yapacağız. Çiftçilerin borçtan kurtarılması, yeni desteklemelerin verilmesi, üretecekleri ürünlere doğru ürüne yönlendiren doğru destekleme programları uygulanması, taban fiyatın uygulanması ve alım garantisi verilerek devlet tarafından üretilen ürünün alım fiyatına ve miktarına garanti verilip gerek ihracatta gerek iç piyasada bu ürünlerin devletin desteğiyle pazarlanmasının sağlanması lazım.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İzmir'deydi. Kendileri İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeyken görevden uzaklaştırılan, cezaevine konulan, tutuklanan eski Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları, belediye yöneticileri ya da hala CHP içerisindeler, görevden de uzaklaştırılmadılar ama cezaevine tutuklanarak gönderildiler. İşte bu isimlerle cezaevinde bir görüşme yaptı. Görüşme sonrasında da konuya yönelik açıklamalarda bulundu.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de tutuklu bulunan eski ve mevcut belediye yöneticilerini cezaevinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ziyaretin ardından tutukluluk süreci ve iddianamelerin gecikmesine tepki gösterdi.
3: İlk gün mağdur ailelerle bir toplantı gerçekleştirdik. Onların duygularını, acılarını, beklentilerini kamuoyuyla paylaştık. Bugün tutuklu olan arkadaşlarımla görüştüm. Sayın Tunç Soyer, Görkem Duman, Erhan Kılıç, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya. Onları da dinledim. Değerli basın mensupları, buradan yetkililere seslenmek isterim. Eğer bir kişiyi tutukluyorsanız iddianameyi bir an önce yazmanız gerekir. Aradan uzun süre geçmesine karşın iddianamelerin hala yazılmadığını görüyoruz. Bu doğru değil. İnsanları, bilirkişi raporları kendi lehlerine gelmiş olmasına karşın hala iddianame hazır değilse bir sorun var demektir. Dediğim gibi yetkililerden ricamız, eğer gerçekten siz adaleti istiyorsanız, adaleti savunuyorsanız kişiler neyle suçlandıklarını en azından bilmeliler. İddianame yazılmalı, savunmalar yapılmalı ve adalet de gerçekleşmeli. Eğer iddianameler gecikirse, insanlar içeride tutuklu kalırsa adaleti sağlayacağım derken adaletsizliği beslemiş olursunuz. Bu da doğru değil.
1: Adalet Bakanı Sayın Gürlek katılmış olduğu bir toplantıda yargı sisteminde yaşanılan gelişmeler ve ayrıca yeni anayasa hazırlıkları konusunda açıklamalarda bulundu. Sayın Gürlek önemli noktalara değindi.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek ceza infaz sisteminde yeni dönemin mesajını verdi. Gürlek hedeflerinin Türkiye yüzyılını aynı zamanda adaletin yüzyılı yapmak olduğunu söyledi. İş yurtları Ankara Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışında konuşan Gürlek suç ve organize suçla mücadelede taviz verilmediğini belirterek, hükümlülerin ceza sonrası yeniden topluma kazandırılmasının da devletin sorumluluğu olduğunu vurguladı.
4: Devletimiz vatandaşımızın huzuruna kasteden suçlara ve organize suç çetelerine karşı demir yumruğunu göstermekte ve bu mücadelede hiçbir taviz vermemektedir. Ancak güçlü devlet anlayışımız bununla sınırlı değildir. Cezasını çeken insanın tekrardan topluma kazandırılması, yeniden suçun işine sürüklenmemesi, bir meslek ve iş sahibi olarak hayatını yeniden kurabilmesi için ortaya konulan irade de devletimizin insana uzattığı pamuk elidir. Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz sistemine yalnızca cezanın yerine

0: biriktirildiği bir dönem olarak bakmıyoruz. Hukuk devletinin görevi verilen hükmü eksiksiz biçimde infaz etmek kadar infaz sürecinde olan kişinin yeniden topluma dönüşümüne hazırlayacak şekilde çalışmaktır. Çünkü ceza infaz kurumunda bulunan her insanın bir gün yeniden ailesine, çalışma hayatına ve toplumun içine döneceğini biliyoruz. Dolayısıyla mesele yalnızca kişinin cezasının tamamlaması değildir. Asıl meselelerden biri de tahliye olduğunda hayatını yeniden kurabilmesine imkan sağlayacak bilgiye, mesleğe, iş tecrübesine ve çalışma disiplinine sahip olabilmesidir. İş yurtları kurumumuzun temel amacı da budur. Hükümlü ve tutuklularımızın meslek sahibi olmalarını sağlamak, mevcut meslek becerilerini geliştirmek, üretim süreçlerine katılarak sorumluluk ve iş tecrübesi kazanmalarına imkan sağlamak, tahliye sonrasında nitelikli bir işe girebilmelerini ve kendi işlerini kurabilmelerini kolaylaştırmak ve toplumsal hayata yeniden uyumlarını desteklemektir. Bugün iş yurtları bünyemizde 378 iş yurdu müdürlüğü, 200'ü aşkın iş ve meslek kolunda faaliyet göstermektedir. Çalışma ve işbaşı meslek eğitim süreçlerine katılım 2024 yılına göre 2025 yılında yaklaşık %32.6 oranda artmıştır. 31 Ağustos 2026 yıl tarihi itibariyle 56.963 hükümlü ve tutuklu bu faaliyetler içerisinde yer almıştır. Bu büyük yapının yürütülmesinde 12.635 personelimiz görev yapmaktadır. Kamu kurumlarımızda ve özel sektörlerimizde de güçlü bir mesleki işbirliği yürütüyoruz. Temmuz 2026 itibariyle kamu sektörüyle yapılan 75 ayrı sözleşme, özel sektörle yapılan 99 ayrı sözleşme kapsamında toplam 4000'i aşkın hükümlü ve tutuklu doğrudan çalışma ve mesleki deneyim imkanı sağlamaktadır. Bu işbirliklerini son derece önemsiyoruz. İş yurtlarımızda meslek öğrenmiş ve çalışma disiplini kazanmış kişilerin tahliye sonrasında da çalışma hayatına tekrardan katılabilmesi için yeni modeller üzerinde çalışıyoruz.
1: Bakan Gürlek ayrıca sivil, demokratik ve millet iradesini esas alan yeni anayasa hedefinin Türkiye yüzyılının önemli hukuk adımlarından biri olduğunu söyledi.
0: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun süredir ortaya koyduğu sivil, demokratik, kuşatıcı ve millet iradesini esas alan yeni anayasa hedefini Türkiye yüzyılının en önemli hukuk adımlarından birisi olarak görüyoruz. Türkiye'nin bugün ulaştığı demokratik olgunluğun, toplumsal birikimin ve hukuk devleti anlayışının, insan onurunun, temel hak ve hürriyetlerinin güçlü bir biçimde güvence altına alan, milletimizin ortak iradesini yansıtan yeni ve sivil bir anayasanın taşlanması gerektiğine inanıyoruz.
2: Şimdi efendim, ekonomistler, hükümete yakın ekonomistler söylüyorlar. Diyorlar ki hükümetin emekli maaşlarıyla ilgili bir çalışması var. Emekli maaşlarında bir defaya mahsus olmak üzere ciddi oranda bir zam yapmayı planlıyor hükümet şeklinde paylaşımları yer alıyor. Şimdi tabii bu konuda hükümetten herhangi bir açıklama yok. Şimdi bazı gazeteciler de Maliye Bakanlığı'nın ve diğer ilgili bakanlıkların bu yönde bir çalışması olduğunu belirtiyorlar. Şimdi bununla birlikte tabii asgari ücretlilerde de bir beklenti vardı ara zam yapılması konusunda. Ama ara zam yapılmadı. Şimdi asgari ücreti belirlemek için zaman yaklaşıyor. Aralık ayında asgari ücret tespit komisyonu toplanacak. Geride bıraktığımız yılda Aralık ayında asgari ücret tespit komisyonu toplandığında asgari ücret tespit komisyonunda asgari ücretle çalışanlar vardı. Türk İş asgari ücretle çalışanları temsilen o komisyonda yer aldı. Ama Türk İş Başkanı yapmış olduğu açıklamada bizde ülkemizde asgari ücretlileri temsil eden bir sendika yok. Asgari ücretlileri temsil yetkisine sahip herhangi bir sendika ya da konfederasyon da yok. Türk İş asgari ücret tespit komisyonunda yer alıyorsa nedeni şudur: en fazla üyesi olan konfederasyon olduğu için bu komisyonda yer alıyor. Yoksa asgari ücretlileri biz aslında savunma yetkisine hukuken sahip değiliz. Çünkü asgari ücretlilerin bir sendikası yok açıklaması yapmıştı. Asgari ücretlilerin sorunlarını birinci ağızdan dinlesinler diye de 5 asgari ücretle çalışan da komisyonda Türk İş tarafından yer verilmişti. Ve oradaki işveren temsilcisine, bakanlık temsilcilerine asgari ücretle çalışanlar da sorunlarını, asgari ücretle çalışmanın ne demek olduğunu, asgari ücretle bir ev geçindirmenin ne demek olduğunu bakanlık yetkililerine ve hükümet temsilcilerine anlatmışlardı. Konuştukları, anlattıkları pek etkili olmamıştı ki beklenilen oranda zam 2026 yılı için yapılmamıştı. Ama en azından asgari ücretliler de konuşmuşlardı, sorunlarını dile getirmişlerdi. Şimdi tabii Bayram, şunu aktarayım ki Türk İş Sayın Ergün Atalay yapmış olduğu açıklamada da asgari ücret tespit komisyonunun yapısı yanlış. Bu yapıyla asgari ücret sağlıklı bir şekilde belirlenemez. Asgari ücret tespit komisyonunun yapısı değiştirilmelidir demişti. Ve ortaya çıkan komisyon toplantıları sonrasında ortaya çıkan metne Türk İş imza koymamıştı. Ve imza koymadığı zaman da Türk İş Başkanı Ergün Atalay demişti ki biz bu imzayı atsak ne, atmasak ne? Çünkü atsak da atmasak da hükümet yetkilileriyle işverenler anlaşıyorlar, bir rakam belirliyorlar ve o rakamı da hükümet yetkilisi açıklıyor ve o rakam asgari ücret oluyor. Biz onun altına imza atmasak da atsak da hiçbir şey zaten değişmiyor açıklamasını yapmıştı. Şimdi asgari ücreti belirleme zamanı yaklaşıyor. Aralık ayında toplanacak asgari ücret tespit komisyonu. Şimdiden konfederasyonlar demeye başladılar. Bakın ki geçen sene de söylemişlerdi. Şimdi de hatırlatmaya başladılar. Dediler ki asgari ücret tespit komisyonunun yapısını gelin değiştirelim. Şimdi Hak İş Başkanı Sayın Arslan da katıldığı bir toplantıda bu konuya değindi. Dedi ki biz 50 yıldır söylüyoruz asgari ücret tespit komisyonunun yapısı değiştirilmeli. Asgari ücretle devlette asgari ücretle çalışan kimse yok. Devlet o nedenle asgari ücreti belirlemesi yanlış. Asgari ücretle çalışanlar özel sektörde çalışıyor. Asgari ücreti belirleme hakkı işçi ve işveren temsilcilerinde olmalı. Gelin yapıyı hiç olmazsa bu sene değiştirelim diye bir kez daha ilgili yetkili kişilere seslendi Hak İş Başkanı Sayın Arslan.
3: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam tanıtır.

0: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
5: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
6: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
5: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
6: Telefon 0540 014 çift 033.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
10: Da çok önemli gelişmeler yaşandı. Şöyle ki mahkemede dinlenen bilirkişi bu olaydan sonra bu olay niçin olduğu, neden olduğu, nedenleri nelerdir diye bilirkişi görevlendirilmişti. Ve tabii 16 kişi gözaltına alındı, 9 kişi tutuklandı. Soruşturma devam ediyor. Bilirkişi heyeti mahkemede açıklamalarda bulundu. Bilirkişi dedi ki eğer kaptan, bu feribotun kaptanı manevra yapmak yerine geri dönseydi böyle bir kaza olmazdı. Fakat hızlı, keskin bir şekilde manevra yaptığı için gemi yan yattı ve suya çarpan camlar kırıldı. Geminin içerisine zaten gemi su alıyordu, iyice su doldu açıklamasını yaptı bilirkişi heyeti. Şimdi tabii bu olayda az önce de söylediğim gibi can kaybı 12'ye yükseldi. İlk olayın yaşandığı zamanda 8 kişi can kaybı vardı, 20 kişi kayıptı. Şimdi 16 kişi kayıp olarak hala aranıyor. Bölgeye Türkiye son derece gelişmiş gemiler, arama kurtarma gemileri gönderdi. Onların çalışmaları denizin 540 metre altında devam ediyor. Batan gemi deniz tabanına yüzeyden 540 metre uzaklıkta, dipte ve orada gelişmiş robotlarla aramalar, incelemeler devam ediyor. Ki bulunan cansız bedenler de zaten o robotlarla gemi içerisinde bulunarak yüzeye çıkartılan cansız bedenler. Cansız bedenler üzerinde pek fazla bozulma olmadığı için

bireysel olarak yapılan incelemelerde kimliklerinin rahatlıkla tespit edilebileceği yönünde görsel olarak yapılan cansız bedenlerdeki incelemelerde kimliğin rahatlıkla belirlenebildiği yapılan açıklamalarda yer alıyor. 16 kişi aranıyor. Tabii bölgede havadan helikopter, drone ve İHA'larla aynı zamanda da bölgedeki gemilerle, dalgıçlarla ve gemi içerisinde ve gemi çevresinde de gelişmiş robotlarla aranıyor. Sualtı robotları ile denizaltı robotlarıyla kayıplar aranıyor. Şimdi tabii şöyle bilgiler var değerli seyirciler. Soruşturmada ortaya çıktı ki o batan feribotun kaptanının ehliyetinin süresi dolmuş. Ama sonrasında o kaptan Türkiye'de kaptanlık ehliyeti almak zor olduğu için Honduras'a gidiyor. Orta Amerika ülkesi Honduras'a gidiyor. Ve Honduras'ta belki rüşvet vererek, belki de sınava girmeden, belki de çok basit ve kolay bir sınava girerek ehliyet alıyor. Ve Honduras'tan almış olduğu ehliyetini de işte bu gemide, bu şirkette kullanıyor. Şimdi aynı zamanda tabii gözaltı süresi de uzatıldı. 9 kişinin 8 gün daha gözaltı süresi de mahkeme kararıyla uzatıldı. Böyle bir gelişme yaşandı. Mahkemeye yansıyan ifadelere göre ikinci kaptan fırtına nedeniyle Taşucu Limanı'nın kapalı olduğunu, sefere çıkılmaması yönünde bir uyarıda bulunuyor birinci kaptana. Buna rağmen sefer kararını kaptan alıyor ve o ehliyetini Honduras'tan alan kaptan diyor ki yola çıkacağız, yola devam. Ama ikinci kaptan uyarmış, fırtına var, Taşucu Limanı kapalı, gitmeyelim, çıkmayalım diye uyarıyor. Geminin 2 ay önce su aldığına ilişkin sosyal medyada da görüntüler yayımlandı. Yani o Girne açıklarında batan geminin 2 ay önce yapmış olduğu bir seferde su aldığına yönelik görüntülerde o gemide seyahat eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları tarafından cep telefonuyla kayda alınmış ve sosyal medyada da yayımlanmış. Ama ne Türkiye Cumhuriyeti makamları ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları bu görüntüleri görmedikleri için herhangi bir soruşturma, bir inceleme başlatılmamış. Zaten 30 ay boyunca o gemiye herhangi bir bakım yapılmadığı da belirlenmiş durumda. Şimdi tabii bir kişi daha bulundu. Bir kişi daha bulundu. Ve şu anda can kaybı 12 kişiye yükselmiş durumda. 16 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor. Ayrıca şunu da belirtelim ki bu kaza sonrasında Girne limanında görevli bütün yetkililer görevden alındılar. Ve tabii bu görevden alınan kişilerin önemli bir bölümü de soruşturmaya dahil edildi. Ayrıca tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı da görevden alındı değerli seyirciler. Bu da diğer önemli bir gelişme. Tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da görevden alındı. Kendisinin görevden alınması üzerine de Erhan Arıklı'nın şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde var olan koalisyonda bulunan partisinin koalisyondan çekileceği iddia edildi. Ve bu durumun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir hükümet krizine yol açacağı iddia edildi. Ki işte bir hükümet krizi çıkmasın, bir koalisyon bozulmasın, belki de bunları önlemek amacıyla da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz da dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir ziyaret yaptı ve o ziyarette ilgili yetkili kişilerle görüştü ve bu üzücü olayla ilgili de son bilgileri kendisi aldı zaten. Şu anda bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir hükümet krizi yok, bir koalisyonda herhangi bir sorun
yok.

0: Türkiye'nin müdahalesiyle bunu da açık açık söylemekte yarar var. Durum ortada zaten. Tabii Türkiye'nin her konudaki desteği de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik devam ediyor efendim. Girne açıklarında yaşanan bu feribot kazasıyla ilgili de son bilgileri sizlere aktardık. Şimdi değerli seyirciler, bugün Mersin'de bir alarm verildi. Mersin Limanı'nda alarm verildi. Neydi o alarm? İşin aslı neydi? Haberimizde izleyelim. Tabii yaşanan bu olay, verilen alarm üzerine de Mersin Valiliği'nden bir açıklama da yapıldı.
1: Mersin Limanı'nda kimyasal madde içinde bulunan bir konteynerin delinmesi sonucu sızıntı olduğu iddia edilirken bölgeye sevk edilen ambulanslarla çok sayıda çalışanın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
2: Vallahi bu 5. ambulans geldi abi. Sürekli ambulans geliyor. Herkes dışarıda tahliye ediyorlar limanı. Ne kadar şoför varsa hepsini dışarı yaptılar.
1: Alınan bilgiye göre Mersin Limanı'nda bir konteynerin delinmesi sonucu gaz sızıntısı meydana geldi. İddiaya göre yaşanan sızıntı nedeniyle limandaki operasyonlar geçici olarak durduruldu. Çalışanlar tedbir amacıyla liman sahasının dışına çıkarıldı.
2: Hani limana gelecek olan kişiler gelmesin yani.
1: Gazdan etkilendiği öne sürülen çok sayıda çalışan için bölgeye ambulanslar sevk edildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ilgili kurum ekiplerinin de gönderildiği öğrenildi. Sağlık ekiplerinin bazı kişileri çevredeki hastanelere sevk ettiği bildirildi. Öte yandan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
3: Ben buradayız da bilmiyorum nasıl olacak bilmiyorum da. Yani saat 7'den beri buradayız. Hayır, bilgi verilmedi. Valla kimyasal madde mi düşürmüşler, artık konteyner mi devrilmiş bilmiyorum. Belli bir şey değil.
1: Mersin Valiliğinden olaya yönelik yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi. 4 Eylül 2026 tarihinde saat 2:20 sıralarında Mersin Uluslararası Limanı'nda bir iş kazası meydana gelmiştir. Olay yerine sevk edilen AFAD ekiplerince yapılan incelemede iş makinesinin bir konteynerin üzerine devrilmesi sonucu sızıntı meydana geldiği ve etil akrilat olarak değerlendirilen maddenin çevreye yayılarak yoğun kokuya neden olduğu tespit edilmiştir. AFAD KBRN ekiplerince yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuz değere rastlanmamıştır. Tedbir amacıyla bölgede güvenlik alanı oluşturulmuş ve kısa sürede konteyner izole bir alanda bulunan güvenlik havuzuna taşınmıştır. Yoğun kokudan etkilenen 35 kişinin genel sağlık durumları iyi olup sağlık gözetimleri sürdürülmektedir. Durumdan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olaya ilişkin çalışmalar valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımızca titizlikle yürütülmektedir. Tekirdağ'da tır şoförünün son anda yaptığı manevra olası kazayı önledi.

0: Antalya'da fazla yolcu cezasından kaçınmak için eşini indiren sürücüye polisten esprili uyarı.
1: Amcam burada bekleyecek, ben gideceğim. Anamı alacağım geleceğim. Yine işim el verdi. Amca, şimdi ben sana bir şey diyeceğim. Sağ ol. Şimdi anacığım, ceza yazmayacağım. Tamam mı? Kameran kayıtladım abi. Bugün akşam bulaşıkları sen yık. Bak amca, eğer yıkamazsa bana haber edeceksin abi. Kokteyli böyle getir. Bu kadını yürüttü buraya kadar, tamam mı? Ben devletin, ben cezayı yazdım. Tamam mı? Anladın mı? Anladım. Fazla yolcum vardı, ceza yazmıyor. Amma ve lakin bugün eğer bulaşık olmasa bile en azından toplamaya yardım et. Yapmazsan hakkım aram olsun. Hakkım var. Hakkım var. Doğru mu?
2: İstanbul'da DH terör örgütü mensubu olduğu bilinen bir kişiyi yakalamak istendiği sırada polis ekiplerine DH teröristi ateş açtı. Polisler de karşılık verdi, sivil ekip. Ve olayın yaşandığı yerde çatışma oldu. O çatışmada da bir vatandaş yaralandı.
0: Sultanbeyli'de DH operasyonunda çatışma çıktı. Terör şüphelisinin etkisiz hale getirildiği operasyon sırasında yaşanan hareketli anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
3: Evet, evet. Şimdi ön tarafa geçin abla.
4: Abi bir tane şunu versene, şunu. Abi tamam, geliyor ambulans, geliyor.
0: MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışmasında DH'la bağlantılı olduğu ve Türkiye'de saldırı planladığı belirlenen 21 yaşındaki Berkan Ç'nin adresi tespit edildi. Şüphelinin Sultanbeyli'deki adresine düzenlenen operasyonda polise ateş açması üzerine çatışma çıktı. Olay sırasında bir vatandaş yaralandı.
3: Şimdi ön tarafa geçin abla.
4: Abi bir tane şunu versene, şunu. Abi tamam, geliyor ambulans, geliyor. Şeyi bastıralım abi.
0: Operasyonun ardından olay yeri güvenlik çemberine alınırken soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
2: Nevşehir'de yokuş aşağıya çok hızlı bir şekilde

0: kontrolsüz giden traktör ve traktörün arkasında bulunan kadınlar, ne yazık ki can kaybı var. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Şahinler köyünde Aşır Koçak yönetimindeki traktör rampa aşağı ilerlediği sırada henüz belirlenemeyen nedenle hızlandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan traktör takla atarak devrildi. Kazada sürücü Aşır Koçak'la Makbule Koçak ve M. Serim yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken durumu ağır olan Makbule Koçak doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.
0: Erdemli'de gece saatlerinde mahalle ortasında drift atan araç bulundu. 555 bin TL para cezası yazıldı ve sürücünün ehliyetine de 5 yıl süreyle el konuldu.
1: Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobiliyle drift atan sürücü polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye çeşitli maddelerden toplam 555 bin lira para cezası kesilirken ehliyetine 5 yıl 2 ay süreyle el konuldu. AO'nun aracıyla drift attığı anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri kaçan sürücüyü kısa sürede yakaladı. Yapılan işlemlerin ardından sürücü alkollü araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkeme AO'nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Trafik ekiplerince ise drift atma, alkollü araç kullanma ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme gibi ihlallerden toplam 555 bin lira ceza uygulandı. Sürücünün ehliyetine 5 yıl 2 ay el konuldu.
0: Adana'da Seyhan ilçesinde bir...
1: Adana'da sürekli kazaların yaşandığı yol vatandaşları isyan ettirdi. Çözüm bekleyen bölgeye ise tabelaları bu kez vatandaş kendisi yaptı.
2: Çok kaza oluyor. Haftada bir kere iki kere kaza oluyor. Kazaları çoğunu hep biz şahit oluyoruz. Biz kurtarıyoruz yaralıları. Allah'tan kanala uçmuyorlar. Kanala uçsa Allah muhafaza. Yetkililerden buraya bir ışık, kasis, başka ne diyeyim, levha yapmalarını rica ediyorum.
3: Ne yazdınız oraya?
2: Ve millet dikkat çeksin diye kazaya.
3: Ne yazdınız?
2: Yani kör nokta. Burası çok kaza oluyor. Burası kör nokta. Burası köy yolu. Milletin yavaş gitmesi lazım. Bizim millet de biraz biliyorsun, söylememe gerek yok. Suratlı adamlar. Yavaşlamıyorlar. Yani bu yazıları ben kendim imkanlarımla yazdım.
4: Adır'dan gelen yol. Kör nokta burası. Bu da Karayusuf'dan gelen yol. Çarşıya'dan gidiyor. Burada dört yol oldu. Dört yol olduğu halde kimse dikkat etmiyor. Kaza sürekli oluyor. Bu barayla çarpan benim yeğenimdir. Dünün kazardı. Kaynak atmışlar oraya. Yoksa kanal uçardı. Allah korusun. Biz yetkililerden buraya bir ışık yapmasını rica ediyoruz.
1: Seyhan ilçesi Akkapı mahallesindeki sulama kanalı yolunda farklı yönlerden gelen araçların birleştiği noktada sık sık kazalar meydana geliyor. Vatandaşlar yola kasis ve trafik levhaları konulmasını isterken sürücüler de bölgede gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılmasını bekliyor.
5: Siz mi yazdınız bu yazıları?
2: Yazıları ben yazdım. Elimden gelen bu. Daha önüm derse trafik işini kendim yapacağım.
0: Evet. Vatandaş diyor ki elimden gelse trafik işini ben yapacağım diyor. Umarım ilgili yetkili kişiler haber sonrasında o bölgeyle ilgilenirler. Şimdi efendim Akdeniz ilçesine gidelim. Akdeniz Belediyesi zabıtası denetimlerinde çok fazla sayıda

0: 3500 kova. Her bir kovada rahat 50 kilo vardır. 50 kiloluk 3500 kova dolusu turşu ama sağlıksız üretilmiş, sağlıksız ortamlarda depolanan ve bozulmuş biber turşusu ele geçirdi.
1: Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerinin denetimi insan sağlığını tehdit eden görüntüleri ortaya çıkardı. Açık alanda, güneş altında ve hijyen kurallarına aykırı şekilde üretilip depolanan tonlarca turşuya el konuldu. Karaduvar mahallesindeki bir işletmede yapılan kontrolde turşuların toz, toprak, çamur ve atık suların bulunduğu alanlarda tutulduğu belirlendi. Denetimlerde ayrıca farklı firmalara ait etiketlerin kullanıldığı ve bazı ürünlerin son tüketim tarihlerinin yeniden basıldığı belirlendi. İşletmenin ruhsatsız faaliyet gösterdiği de ortaya çıkarken zabıta ekipleri iş yerini faaliyetten men etti ve ürünlere imha edilmek üzere el koydu. Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin incelemesi sonucundaysa işletme sahibine sağlıksız ve hijyenik olmayan üretim koşullarıyla insan sağlığı açısından risk oluşturabilecek maddelerin bulundurulması nedeniyle 58 bin lira idari para cezası uygulandı.
0: Şimdi kilise uzanalım. Kilisede belediye başkanı da zabıtanın denetimlerine katıldı. Ve bir işletmeye gidildi ki o işletmede de çok çok sağlıksız bir ortam var.
1: Kiliste peynir ve yoğurt üretimi yapılan imalathaneden adeta sağlıksızlık çıktı.
2: Böcek burada, maya burada, ben şaşırdım ne diyeceğimi.
1: Böcekler ve örümcek ağları arasında üretim yapıldığı, işletmenin ise tuvaletin hemen yanında bulunduğu ortaya çıktı.
2: 2,5 yıllık belediye başkanıyım. Bugüne kadar bence en pis yer burası.
1: Kilis Belediyesi ekipleri ihbar üzerine imalathaneye denetim gerçekleştirdi.
2: Burası mı üretimhane? Oğlum koku ne böyle ya? Kimin abi burası? Kim sahibi kim buranın?
1: Denetime belediye başkanı Hakan Bilecen de katıldı.
2: Böyle bir şey var mı oğlum? Yani şu kokuya bak, kokuyor.
1: Gerekli izinleri bulunmayan işletmenin faaliyeti durduruldu.
2: Bu tür üretim yapan hangi ırktan, hangi cinsten olursa olsun çeksin ve gitsin. Biz bunları burada koymayacağız.
1: Hijyen kurallarına aykırı koşullarda üretilen ürünler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince toplatılarak imha edildi.
2: Biz daha fazla kokudan duramayacağız burada. Şu peynirleri serdikleri nelerini vurmayacağım bunlar. Pislikten kokuyor çünkü. Peynirleri içine koydukları yoğurt olarak yapıp da kaynatıp içine koydukları bez olsa gerek.
1: İşletmeye 396 bin lira idari para cezası uygulanırken sorumlular hakkında da yasal işlem başlatıldı.
2: Esnafımızı da uyarıyorum. Bu tür üretim yapan yerlerden alışveriş yaparak bu işe ortak oluyorsunuz. Biz denetimlerimizi sıklaştıracağız. Herkes kendine çekip düzen versin. Aha böcekler, aha sinekler. Hiç keyiften de geri kalmasınlar.
0: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere destekleri devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi üreticilere, özellikle domates üreticilerine yapışkan, sera ipliği ve gübre, vitamin desteğinde bulundu.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimin yoğun olduğu Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde üreticilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Sera ipi, yapışkan tuzak ve hidrolize protein desteği projeleri kapsamında üreticilere çeşitli tarımsal girdiler dağıtıldı. Proje kapsamında 3000 üreticiye toplam 60 kilogram sera ipi, 1000 üreticiye 100 bin adet yapışkan tuzak ve narenciye üreticilerinin en önemli sorunlarından Akdeniz meyve sineği ile mücadele için 888 üreticiye 15 bin litre hidrolize protein desteği sağlandı. Desteklerle üreticilerin girdi maliyetlerinin azaltılması, verim ve ürün kalitesinin artırılması hedefleniyor. Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hamit Mert Avcı, tarımsal desteklerin artırılarak sürdürüleceğini söyledi.
3: Çiftçilerimiz bu emekle, bu alın teriyle her şeyin en iyisini hak ediyor. Başkanımız bugün farkında, bunların iyice farkında. Bu doğrultuda çiftçiye verilen destek...

0: istiği bugüne kadar durdurmadığı gibi bundan sonra da arttırıyor. Elbette burası bir tarımsal destek projesi ama tarımla bitmiyor. İşte bugün Kazanlı mahallemizdeyiz. Mahallemizde sadece 2019 yılında başkanımız seçildiğinden beri döktüğü asfalt 40 bin ton sıcak asfalt mahalleye dökülmüş. Bu duracak mı, durmayacak? Önümüzdeki yılın planlamaları devam edecek. Çok şükür kanalizasyon hattımız %93 tamamlandı.
1: Üreticiler de özellikle sera ipi ve Akdeniz meyve sineği ile mücadele için verilen desteklerin maliyetlerini azaltarak üretime katkı sağladığını ifade etti.
2: Şimdi bizim mahallemiz üretimle geçinen bir mahalle. Çiftçilik yapan seracılık, özellikle seracılıkla Türkiye'nin Kumluca'dan sonra ikinci büyük bölgesi. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız bu gibi desteklerle bizi sevindiriyor. Her sene bizim bölgemize, diğer bölgelere farklı projelerle bir nebze de olsa ilaç olmaya çalışıyor. Bu konuyla ilgili yani başkanıma minnettarız.
3: Tamamen domates fidesini üretilirken Akdeniz meyvesini ciddi bir müzdürüp oluyor, yani daha doğrusu zarar görüyor meyvelerimiz. Bununla ilgili bir çalışmamız oldu VAB Başkanımızın döneminde. Bununla ilgili bir çalışmalar oldu. Gayet de başarılı da oldu. Üretime gayet katkısı oldu. Üreticilerimiz, çiftçilerimiz daha doğrusu bununla ilgili ciddi bir anlamda ilaç olsun, bilmem ne olsun asgariye düştü. Güzel bir nefes oldu. Ayrıca yapışkan ip dağıtımına ciddi bir maliyetti. Biz VAB Başkanımıza teşekkür ediyoruz.
4: Biber üretiyoruz, domates üretiyoruz. Sera ipinin maliyeti çiftçilere büyüktür. VAB Başkanımız sağ olsun her sene çiftçileri bu yükten kurtarıyor. Onun yaptığı bu destekle Kazanlı halkı bir nebze olsa üretim aşamasından kar ediyor. Para cebinde kalıyor. Büyükşehir'e bundan dolayı çok teşekkür ediyoruz.
5: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
6: Son saatlerdeki ayrıntıları, dikkat çeken durumları aktardık. Yarın tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere.
7: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi sona erdi.

0: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Buse Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark

0: Etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
2: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
3: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Haberler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan 107 yıl önce tüm imkansızlıklara rağmen milletçe gösterilen azim ve kararlılığın bugün de Türkiye yüzyılı hedefindeki en güçlü motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşların kişisel verilerinin yasa dışı yollarla ele geçirildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada 31 avukat için gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan okul saldırısının ilk duruşması görülmeye başlandı. Davada yargılanan saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli, savunmasında olayın bütün riskinin tarafıma yüklenmesi yanlıştır. Silahlar çalınmıştır. Oğlum hakkında hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçiyim dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açıklarında alabora olan yolcu gemisinde kaybolan kişilerin bulunması için devam eden arama kurtarma çalışmalarından bir acı haber daha geldi. Çalışmalarda son iki bulguyla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı. Küresel gıda fiyatları 4 yılın zirvesinde. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün verilerine göre dünya gıda fiyatları Ağustos'ta aylık bazda %1,9, yıllıksa %2,5 arttı. İtalya'da ülke tarihine geçen bir rekor kırıldı. İtalya'da Meloni hükümeti iktidardaki 1412. gününü doldurarak Silvio Berlusconi'nin ikinci dönemine ait olan ülke tarihinin en uzun süre kesintisiz görev yapan hükümeti olma rekorunu kırdı. Mersin Uluslararası Limanı'nda içinde kimyasal madde bulunan bir konteynere iş makinesi devrilmesi sonucu sızıntı yaşandığı, tedbir amaçlı 35 kişinin hastaneye sevk edildiği bildirildi. Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamada AFAD ekiplerince yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuz değere rastlanmamıştır denildi. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Ağustos 2026'da ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre %19 artırarak 1,45 milyar dolara çıkardı. Artışta demir ve demir dışı metaller, yaş meyve sebzeyle hazır giyim sektörleri öne çıktı. Mersin'de tarımsal üretimde verim kaybına neden olan zararlılarla mücadele kapsamında Erdemli'de üreticilere destek verildi. Akdeniz meyve sineğine karşı yürütülen çalışma kapsamında 38 üreticiye 1200 tuzak ve 38 paket malatyon dağıtıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde iki ayrı inşaatta yaşanan kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobiliyle drift atan sürücü polis tarafından yakalandı ve kendisine çeşitli maddelerden 555 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine ise 5 yıl 2 ay süreyle el konuldu. Trafiği tehlikeye düşürmekten adliyeye sevk edilen sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı. Mersin'in Akdeniz ilçesindeki denetimlerde açık alanda, güneş altında ve hijyenik olmayan koşullarda üretim, depolama ve paketlemesi yapılan tonlarca turşu ele geçirildi. Yaklaşık 3500 kova, bidon ve varilde bulunan bozulmuş, kokmuş ve küflenmeye yüz tutmuş turşulara imha edilmek üzere el konuldu. Ruhsatsız işletme faaliyetten men edildi. Mersin Karması erkek voleybol takımı Analik Türkiye Şampiyonası'nda 3. oldu. Amasya'da düzenlenen şampiyonada 21 ilden 24 takım mücadele ederken Mersin takımı bronz madalya kazandı. Mersinli milli atlet Ersu Şaşma Akdeniz oyunlarında madalya kazandı. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen Taranto 2026'da sırıkla atlama finalinde mücadele eden Şaşma 5,70 metrelik derecesiyle ikinci olarak Türkiye'ye gümüş madalya getirdi.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: bizde.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: oku. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil, açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
5: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 0 33.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 45 90.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar. Volkan Cam Balkon

0: manyasında bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: reklam kazandırır.
1: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
12: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
13: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
12: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
13: Telefon 0540 014 çift 033.
14: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
15: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
6: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtım.
1: MTS Oradan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.

0: karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
4: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: etti. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi.

0: Üniversite kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 45 90.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtım.
1: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.

0: lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
1: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: koku. Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
3: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
7: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toros

0: sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: Güney Akdeniz seyahatte yolculuklarınız daha konforlu, daha güvenli. Anamur, Alanya ve Antalya güzergahında gerçekleşen yolculuklarda yolculuğun keyfini Güney Akdeniz seyahat ayrıcalığıyla yaşayın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle, mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

verdiğimiz sözlere artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlar da dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam.